Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeri programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir uşak türküsüyle başlıyoruz. Bülbül yuvan kırıldı mı? Özgür Eren sizinle.

Şu karşıki dağda lambalar yanar, lambaların şavkına sevdiceğim yazar. Ayletme beni, söyletme beni. Alçak yüksek tepede Fadimem, bekletme beni. Bu Rumeli türküsünü Faruk Yılmaz'ın sesinden dinliyoruz.

Seher Yeli programımız Bir Ankara Türküsü ile devam ediyor. Adnan Şeker'den alınan türküyü Emine Karakuş Kaya söylüyor. Suya gider allı gelin, has gelin.

Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan. Ekrem Yeşilada'dan alınan bu türküyü Zafer Albayrak söylüyor.

Erzincan'a doğru uzanıyoruz. Sabahtan esti bir kanlı sazak. Kaynak kişi Mustafa Kul, söyleyen Sevcan Orhan.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Sinop'ta Tabya'ya yakın Makbule Kaya sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü etkinliğinde de kürsüdeydi. Erdoğan, ekonominin tüm bileşenlerinin sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlı olduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatında görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel, saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel, saat 14'de ise parti meclisi toplantısında başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Alexandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Spor. Euroleague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyonda Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibine 79-61 kaybetti. Valencia'yı yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Tumasan Konya Spor kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip rakibini 2-1 mağlup etti ve kupayı kazandı. Düzeltiyorum, kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan en sosyal hesabından görsel eşliğinde bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u taraftarıyla birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı

TRT Türkiye'de sabah. Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar. Efendim bugün 23 Mayıs günlerden cumartesi. Yine bir sabah TRT Türkü'de sabah demek üzere huzurlarınıza geldik. Evlerinize, yolda, bulunduğunuz her yerde yanınızda arkadaş, yoldaş olmak üzere. Efendim İstanbul Radyosu stüdyolarındayız. Biz bugün yine TRT Türkü'de sabahı hazırladık ve bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Murat Daydemir de ana kumandada sesleri ulaştıracak en güzel biçimde. Ben Deniz Sabahat Aslan. Güzel bir gün dileyerek sağlığınızın özellikle yerinde olması dilek ve duasıyla programımızı açıyoruz. Önce güzel bir türkü dinleyelim. Şöyle bir Kerkük yolculuğu yapalım. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmıştan boyunca. Boyu uzun beli ince, ninna yavrum ninne diyecek. Mehmet Dökme Taş sıra bu arkadaşlarıyla birlikte okuyacak Abdülvahit Kuzecioğlu'nun türküsünü. Haydi bismillah yola çıktık, devam edeceğiz.

Saatimiz 7.11'i gösteriyor. İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında buluşma adresimiz TRT Türkü ve sizlerin sabah sevinci. TRT Türkü'de sabah. Şimdi uyandıysanız tekrar günaydın. Hayırlı uğurlu bir gün olsun. Ekmeğiniz aşınız bereketli. Sağlığınız yerinde olsun. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Hastanede şifa bekleyenleri de tez vakitte şifa dileyelim efendim. Bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan, mikrofon başında gönüller arası köprü olmaya çalışıyoruz. Az önce güzel bir ses dinledik. Diyarbakır türküsüydü, seslendirdi ve Tarık Çıkıntaş'tan Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Ay doğar sini sini sevmişem birisini, cellat boynumu vursa söylemem doğrusunu. Ayşe Taş, yöresel olmanın dışında gerçekten o bölgede bir dönem fırtına yaratmış bir ses. Efendim şimdi devam ediyoruz. Mardin'e doğru yola çıkalım. Çok güzel bir türküdür. Bahar geldi, gül açtı, bülbül yuvadan uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bin derdi açtı. Ve Ali Ekber Çiçeği rahmetle yad edelim. Bedri Orcan'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği türküyle dinleyelim.

0: hiç vurma, öldüm amandır yeri ha yeri ha selvire vandır.
1: Saatimiz 7:21'i gösteriyor efendim. TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından. Az önce Ali Ekber Çiçek'in muhteşem sesi kulaklarımıza öyle iyi geldi ki. Ardından bir potpourri dinledik. Sevgi Ateş'ten il il bölge bölge gezdik. Şimdi Hüsamettin Subaşı'nın kendine kulak verelim. Az önceki potpourrilerden birinin kaynak kişisiydi. Bu kez Van Erciş'ten olan o türkü onun sesiyle özdeşleşmişti. Kalenin bedenleri, beden eski beden, çevirin gidenleri. Senin derdin neden? Dinleyelim ustamızı.

Saatimiz 7.28'i gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Sizlerin radyosu, buluşma adresi TRT Türkü. Bu frekansta olup bizi dinlemeye başlayanlar için güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Her ne kadar hafta sonu diye takvimlerde yer alıyorsa da elbette mesai başında olanlar vardır. Özellikle sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Güvenlik güçlerimize, sınır boylarındaki Mehmetçiğe yardım etsin Yüce Mevlam. Çünkü gerçekten her birinin işi zor ama Allah kolay kılsın diyoruz. Efendim az önce bir dilim, iki dilim, üç dilim elma, gel sarıl boynuma, almazsan alma diye aşığın.

0: Özlemini dile getirdi Dünya Tekin. Senem Şimşek'ten Nebahat Şimşek'in derlediği ve repertuarımıza geçen bir Erzurum türküsüydü. Şimdi bakalım yollarda ne var ne yok.
1: Yol durumu.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Karayolu Genel Müdürlüğümüz bazı yollardaki güzergah değişiklikleri, proje yapım çalışmaları kapsamında trafik akışı hakkında bilgiler veriyor. Biz de bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Mengen Yeniçağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ile 11. ve ekle olan 17 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ile 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden yine gidiş geliş şeklinde çift yönlü olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun Afyon-Karahisar otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemli gerekiyor. Düzce-Zonguldak-Lil sınırındaki Alaplı-Ereğli yolunun 13 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü bir ulaşım akışı var. Diretli-Bedirhanlı yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kağızman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine yine özenle uymaları gerekiyor. Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde drenaj sistemleri temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 23 Mayıs 2026 tarihinde 08 ile 17 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılı durumda olacak. Ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Efendim saatimiz 7:37. Yol durumu hakkında bilgi aktardıktan sonra yine size türkülerimizi dinlettik. Bu arada ben daldım gittim. Mehmet Erenler Büyük Usta, rahmetle, sevgiyle, saygıyla yad ediyorum. Efendim TRT İstanbul Radyosu'nda saz üstadı olarak görev yapmanın dışında bizler için elbette ki kilometre taşıdır. Bağlamaya dokunan elleri gerçekten mucizeler yaratırdı notalarda. Ve o güzel naif sesiyle de yorumu da bir başka güzeldi. Bu sabah Mehmet Erenler hocamı dinleyenler eminim çok mutlu olmuşlardır. Bülbül havalanmış yüksekten uçar, has bahçe içinde gülüm var diye. Seni seven aşık serinden geçer, güzeller içinde yârim var diye. Ve bu Erzincan aşıklamasının ardından Gülcan Kaya'nın sesi ulaştı sizlere yine bir Erzincan türküsüyle. Tekin Büyükkaya notayı almıştı. Ali Yılmaz, selam olsun Ali Hoca'ya buradan. Altın tasta bulgurum, yar ben sana vurgunum. Eğil eğil bir öpüm, yoldan geldim yorgunum diye Erzincan'ın güzelim halay havalarından biriydi. Şimdi hey nare topak taşın kenarı, dibinde yedik narı diyecek ve Turan Engin'i bu kez rahmetle yad ederek o güzelim Davudi sesini dinleyeceğiz. Bu türküyü de Malatya'dan Selahattin Alpay derleyip repertuarımıza almıştı.

sıralanan türkülerle güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Eminim bulunduğunuz yerde radyolarınız açıksa, bizim sesimiz ulaştıysa güne güzel başladınız diye diliyoruz. Ve bu arada değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Kurban Bayramı yakında inşallah. Perşembe günü sizlerle olacağız bayramda, ama çarşamba gününde başlayacak programımız. Fakat dünden itibaren uzunca sayılacak bir tatil için yollara düşen dinleyicilerimiz var. Yolculuk aman emniyetli olsun. Sağlıkla gidip sağlıkla dönmek nasip olsun. Lütfen trafik kurallarına yine uyalım. Az önce karayollarındaki akış hakkında bilgi verdik. Güzergahlar değişebiliyor. Bazen bir tek şeritten gidiş geliş şeklinde yol akışı var. Özellikle bu bölümlerde hatalı sollamalardan kaçınmak gerekiyor. Biz hepinizin sağlığını, huzurlu yolculuk etmenizi candan dileyerek bu minik uyarılarda bulunmak istedik sizlere programımızda. Güzel türküler, güzel aşıklamalar seslendirdi sanatçılarımız. Turan Engin rahmet diliyoruz. O güzel sesini dinledik ve ardından Yıldız Tilbe kendi alanı dışında İbrahim Erdem'den Yavuz Top'un notayı aldığı bir Malatya Akçadağ aşıklaması seslendirdi. Kime kin ettin de giydin alları, yakınken uzak ettin yolları, mihnet ile giyindiğim illere varıp gittin, bir kötüye yoldurdun. Şimdi yine çok güzel bir türkü, Elazığ'a uzanalım ve Hafız Osman Öge'nin o muhteşem türküsü. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim, yüz yerde yüz yârem var, el sanır sağ gezerim. Grup Meca seslendirecek. Ardından yine çok güzel bir Sivas türküsü, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Ölümsüz Mihenk Taşları seslerden birini dinleyeceğiz. Geline bak geline, kına yakmış eline diyecek Hacer Buluş'ta, rahmetle yad edelim.

Saatimiz 7.53'ü gösteriyor. TRT Türk'üyle sabah devam ediyor. Ve şimdi yine güzel bir sesi dinleteceğiz sizlere. Cemil Uzel'den Ümit Tokcan kendisi derlemiş bu Giresun türküsünü. Ve okuyacak da Giresun karşılamalarının hemen tınısını duyan dinleyicilerimiz Ordu ve Giresun'da bu cumartesi gününde hazır bayrama yaklaşırken diliyorum ki gamdan, kederden uzak bir güne başlamış olurlar. Sokak başı meyhane asmadandır kapısı diyecek. Ardından çok güzel bir Trabzon maşka türküsü Cemile Cevher ustamız Hüseyin Dilaver'den derlemişti. Terazi tartıyorum alırım darasını, yolla bana bir mendil veririm parasını. Türküler sizler için.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar özellikle Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Sirt çevrelerinde kuvvetli yerel sağanak yağış beklentisi var. Hava sıcaklıkları yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında seyrederken diğer yerlerde 2 ila 4 derece altında olacak. Rüzgar da batı ve kuzey yönünden kuvvetli, diğer yerlerde hafif ara sıra orta kuvvetli esecek ve özellikle kuvvetli yağış uyarısı olan bölgeler var. Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çok yoğun yağış alacak. Buralar için uyarı var Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Çanakkale 23, İstanbul 22, Kırklareli 24, Sakarya 23, Afyonkarahisar 18, Denizli 23, İzmir 24, Muğla 20, Adana 24, Antalya 21, Burdur 19, Hatay 23, Ankara ve Eskişehir 19 ve Konya 20, Nevşehir 16 ve Batı Karadeniz bölgesine baktığımızda Bolu'da 18 derece, Düzce 23, Kastamonu 21, Zonguldak yine 18. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yine sağanak yağış var. Amasya 24, Artvin 26, Samsun 21, Trabzon 20, Erzurum 15, Kars 18, Malatya yine 18. Van'da 18 derece sıcaklıklı günü geçirecek. Diyarbakır 21, Mardin 23, Siirt 24, Şanlıurfa'da yine 24 derece olacak. Değerli dinleyicilerimiz, birkaç gündür haberleri de takip ettiğinizde tanık oluyorsunuzdur. Yağış alan bölgelerimizde sel baskınları, evlerin su basması şeklinde çok kuvvetli yağışın neden olduğu durumlar söz konusu. Bu nedenle özellikle dikkat diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 08.08. Bilmem dikkat ediyor musunuz? Tam bu dakikada her zaman diyorum ki şu an bir dilek dileyin. Dakika, saniye, saati denk oldu efendim. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Alıcılarınızdan şimdi sesimiz ulaşıyorsa tekrar güzel, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir gün dileyelim sizlere efendim. Biz İstanbul'da bulutlu bir hava yaşıyoruz ama gönüllerde bulut olmasın. Bahardır, bahar bereketi olan yağmurlar dökülüyor toprağa ve dilerim ki güzel yurdumun bütün hasadı bol olur. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla nice mevsimleri yaşar bütün insanlarımız. Efendim, Yıldıray Şınar istediğiniz Yıldıray Şınar dinlemek isteyen çok sayıdaki dinleyicimize bu meteorolojik görünümü aktardıktan sonra yansıyan o güzel sesiyle yine mutlu olmuşsunuzdur diyoruz. Kendisini rahmetle yad ettik. Bağdı Sabah, selam söyle benden o yare. Mübarek hatırın hoş mudur nedir? Ne diyeyim, yitirdim bulunmaz çare. Mestane gözlerimde yaş mıdır nedir? Emrah'ın sözleriyle olan o türküyü çok seversiniz biliyorum. Ben de severek yorumluyorum. Ardından da yine çok güzel bir ses dinlettik efendim. Rahmetle yad ediyoruz onu da. Fatma Türkan Yamacı. Henüz bizler bu bayrağı devralmadan önce türkülere kanat olan bir güzel ses. Efendim ustamızı da rahmetle analım. Gide gide kundurama kum doldu diye bir Bartın türküsü seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. İstekler saatimiz sizden gelen iletiler çok güzel. Hemen daha sabah doğmadan yazdığınız cümleler bizim gönlümüzde güneşi doğduruyor adeta. Ahmet Aydın hayırlı sabahlar diyor. Torosların ıssız dağlarından selamlar. Yıldıray Şınar'dan Bağdı Sabah türküsünü TRT Türkü dostlarıma armağan ediyorum. Mersin Mut Güzel Yurt'tan hoşça kalın, iyi ki varsınız demiş. Sizler de var olun efendim. Haşim Varol günaydın diyor Sakarya'dan. TRT Türkü çalışanları ve dinleyicilerine türkü armağanımız olsun diyerek günaydın demiş. Salih Akova da İstanbul Pendik

bizi selamlıyor. Trabzon Araklı Kayacık köyüne ve türkü dostlarına türkü armağan ediyorum diyerek bize de kolaylıklar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyorlar. Erdal Öztürk Balıkesir'den selam ve sevgiler. Günaydın Neşet Ertaş türküsü. Gülüşün gülden güzeli benim ve tüm TRT türkü dostlarım için dinletir misiniz demiş. Efendim Neşet Ertaş'sız program genellikle yapmıyoruz farkındaysanız. Mutlaka olacak sesi. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten bizi selamlamış. Tüm türkü dinleyicilerine dostları hayırlı yayınlar dileyerek armağan ediyorum diyor. Ve Kazım Ülgü de Osmaniye Bahçebek Demir Köyü'nden güzel ülkemin güzel insanlarına sevgiler selamlar diyor. Sıradaki türküde radyosu açık olan herkese armağan ediyor. O halde sıradaki türkü. Bu türkü aynı zamanda bizim ulaştırmamızda çokça emeği olan sevgili Gazi Mustafa Doğan'a da armağanımızdır. Çünkü o da Kastamonludur. Tridine bandım. Hani sabahleyin erken çifte giderken öküzüm torbadan düştü. Duydun mu? Duydun mu? Güzel bir nazire. Hadi dinleyelim.

8.17'yi görüyoruz saatimizde. Bir cumartesi sabahı sizlere sesleniyoruz. Efendim, Kurban Bayramı'na az kaldı, az kaldı bayram olu diyor ya türküde. İnşallah huzurla, keyifle ve sağlıkla en önemlisi bir bayramı daha idrak edeceğiz ve bu nedenle yollarda olan, gurbetten sılaya dönen ya da işte bulunduğu büyük şehirden, metropol dediğimiz o yorgunluktan memleketine, tarlaya, köye dönen güzel dinleyicilerimiz. Hepinizin yolu açık olsun. Az önce güzel bir iş türküsü, oyun türküsü seslendirdi sevgili Neşe Dilekçioğlu. Kendi ili Çankırı Çerkeş'ten bir türküyle yöre ekibinden Sarı Sözen hocamız derlemiş. Çıra çattım yanmadı. Ha ha un ele, dön ele diyor ya o iş türküsünde. Efendim Tridine Bandı'yı Mustafa Bey'e armağan ettiğimizi tekrar söyleyelim. Bizi dinliyordur eminim. Emeği vardır bizde. Yolu açık olsun daima. Ve değerli Vahdet Şen diyor ki, merhaba, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Eskişehir Bingöl arası karayolundan cennet vatanımın güzel insanlarına gönül dolusu selamlar, sevgiler. Aleyküm selam. İlyas Aydın, Fatih Çelebi, Musa Aytuğ, Suna Koçak, Mehtap Kar, Leyla Çabuk, Ali Yöntem, Bayram Gökçen, Selahattin Balkan, İbrahim Özüdoğru ve radyo başında olan herkese, tabii ki bu programı bize ulaştıran siz değerli yayın ekibine armağan ediyorum. Selamlar, saygılar, ömrünüze bereket demişsiniz. Efendim sizin de ömrünüze bereket, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tez kavuşmak nasip olsun. Mehmet Karaycıoğlu yazıyor. Bilecik'ten tüm TRT Türkü dostlarıyla türkü ekibine çok selamlar diyor. Saygı bizden efendim. Aleyküm selam. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvanoğlu. Günaydın, kolay gelsin diyor. Muz Diyarı Anamur'dan sesleniyor bize. Sıradaki eseri eşim Medine, kızım Betül, oğlum İbrahim, Anamur'umuza armağan etmek istiyorum diyerek trafik kurallarını yine hatırlatmış ve çevremizi korumamız gerektiğini de vurguluyor her defasında. Çok teşekkür ederiz. Turgut Eren Eskişehir'den selam diyor. Aleyküm selam. Enver Çetin Finike'den selamlar Sabahat Hocam. Sıradaki türkü şu an Sivas'tan Finike'ye gelmekte olan oğlum Ender Çetin, torunum Efe Yağız ve eşim Şengül Çetin'e ve olmazsa olmazımız TRT Türkü ailesine armağan ediyorum diyor. Var olun, gönlünüze sağlık. Nusret Tiryaki yazıyorlar Samsun Yakakent Kozköy'den. Günaydın diyorlar bütün dinleyicilerimize. Değerli Soner Koç diyor ki, hayırlı sabahlar olsun bacım. Sıradaki türküyü memleketi sevenlere, bir de genel müdürümüze armağan etmek istemiş, Zahit Sobacı'ya. En büyük TRT diyor. Aşk TRT, sporda, dizide, belgeselde 10 numara. İzmir Gazi Emre ve size selamlar olsun efendim. Ahmet Arslan günaydın diyor Çanakkale Biga'dan ve Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan. Sıradaki türkü tüm Zonguldaklılarla Afyonkarahisarlara, bir de ayrıca eşi Zeynep Hanım'la dinleyicilerimize armağan ediyor. Selamınız başımız üstte. Hemen türkülerimiz. İki türküyü de anons etmeyeyim. Yine bu sabah bir dilek tutun. Bakalım hangi türk?

8.26 saatimiz şu anda gördüğümüz dakika saniye budur efendim. İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Bugün Sevinç Demirkaya'nın hazırladığı programı Murat Aydemir sizlere ulaştırıyor. Bendeniz de gönüller arası köprü kurmak için sözlerinize ses olmaya çalışıyorum. Efendim, menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı dedi. Albus Aktaş'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Kırıkkale türküsünde Elvan Sevim'i dinledik. Az sonra bir türkü dinleteceğiz ama ondan sonra yine bir Kırıkkale türkümüz var sırada. Sevgili Sevinç Özen'le hazırlıyor. Orada da ne güzel yakışmış Allar Ayşe'ye diyecek. Efendim, türkü bölgesi böyle bir durum işte. Bazen anlatırız, varyantı vardır türkülerin. Aynı sözler değişik ezgilerle olabilir ya da aynı bölgede olan o sözler, ozanların kullandığı cümleler değişik biçimlerde, değişik ezgilerle seslendirilir. İşte halk müziğinin güzelliği burada. Şimdi Nurullah Çoban'ın selamına bir aleyküm selam diyelim. Ihlara Vadisi'nden yine bize kucak dolusu selam gönderiyor, çünkü çok teşekkür ederiz. Sıradaki türküyü sabah tanıma, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Siz de hoşça kalın efendim. Musa Toros Antalya'dan günaydın diyerek iyi yayınlar diler. Çok teşekkür ederiz. Veli Özdemir Adıyaman Aman'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Hasan Cengiz de günaydın, mutlu hafta sonları diliyorum. Değerli TRT türkü dostları, herkese selamlar, saygılar diyor bir mukabil efendim. Sıradaki türküyü de türkü dostlarıyla Arif Cebeci, Yektamettin, Şaban Özkan, Özcan Keleş için armağan olarak istiyor. Ergün Tontu Dairende'den yazıyor bize. Somuncu babadadır kuşkusuz. Tontu ailesiyle Çamdeviren ailesi, Dairendiler ve Ceyhanlıları asla unutmamış türkü dostlarıma armağan ediyorum türküyü diyor. Değerli Emine Atamer, ne güzel söylemişsiniz. Bugünümüzün dünden daha güzel olması temennisiyle Trabzon'dan merhabalar, mutlu hafta sonları. Merhaba, safa getirdiniz efendim. Sıradaki eseri Ahmet Ömer Berkcan Demir, Ahmet Hamdi Çelebi, Onat Mert Atamer'e ve bize armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz Emine Hanım. Osman Köster Mekozluk Mahallesi'nden bizi selamlıyor. Emin Akgün de Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden selam göndererek radyosu açık olan tüm türkü dostlarına İyi yayınlar dileğiyle türkü armağan ediyor. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıççık'tan seslenmiş. Selam olsun diyor. Sıradaki türkü de sizin olsun. Yılmaz Kaygısız Burdur'dan selamlıyor bizi. İyi yayınlar. Sıradaki türküyü türkü dostum İlyas Aydın, Suna Koçak, Osman Çokyaman, Coşkun Bakan ve türkü dostlarım için istesem olur mu demiş. Elbette olur. Ve Sedat Şel diyor ki yağmurlu bir Datça sabahından türkü dostlarıma, değerli Sabahat Hanım ve ekibine her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle Bozkır'ın tezenesi Neşet Usta'mızdan Neredesin Sen türküsünü Datça müzik sevenler de koro şefi olan Suna Sönmez ve koro üyelerine armağan etmek istemiş. Saygı bizden efendim. Sedat Şel, Datça'dan yazıyorsunuz ya, bakın şimdi. Hani ustaların izini çıraklar taşır derler ya, bir güzel ses dinleteceğiz diye size. Sevgili kardeşim İsmail Altunsaray gülüşün gülden güzel diyecek. Balıkesir'e de Erdal Öztürk'e bir selam gönderelim. Haydi bakalım.

8.37'yi görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Cumartesi sabahı bugün 23 Mayıs 2026 efendim. Bir uzun tatil başladı. Tekrar anımsatalım. Yola çıkacak olanlar, yolda olanlar ve yola çıkmayı düşünenler. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağ salim gidip dönmek nasip olsun. Ama lütfen trafik kurallarını da unutmayalım. Az önce yine bir Kırıkkale türküsü dinledik. Murat Aldemir seslendirdi. Ne güzel yakışmış Allar Ayşe'ye. Boyunu benzettim mor menevşeyi Hacı Taşan kaynaklıdır ve Kırıkkale Keskin türküsünü İstanbul Radyosu Halk Müziği Müdürlüğümüz derlemiş, notalandırmış. Devam edelim, sizlerden gelen iletileri şöyle hemen gözden geçiriyorum. Tekin Konuş olarak Ankara'dan günaydın diyor ve yine çok önemli konuyu o da paylaşmış bizimle. Bayram tatilinde yola çıkan, yolda olanları kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Lütfen yavaş gidelim ve sık sık mola verelim. Trafik kurallarına uymak sevdiklerinize kavuşturur demiş. Gönlünüze sağlık, ömrünüze bereket. Ahmet Bey, Ozanlar Diyarı Ahilerin Merkezi Şirin Kırşehir'den TRT Müzik Program Sunucusu Sayın Sabahat Hanım ve yayında yapımda emeği olan tüm ekibe sonsuz selam ve sevgilerimi iletiyorum demiş. Sıradaki türkülerden eşim Mercan Hanım, torunlarım Duru ve Eymen'e ve dinleyen herkese armağan olsun. Neşet Baba'nın türkülerinden biri. Hani arşivden yâre gidem, yâre gidem, yâre gidem. Söz veriyorum, vallahi yarın onu dinleteceğiz. Ve Nurhan Ahmet Kılıç diyor ki Gileboru vatanı Gemerek'ten selamlar. Bir Sivas türküsünü Kayseri'deki kızım Müyesser, damadım Abdurrahman, torunlarım Ahmet Yusuf, Zeynep, Yavuz, Selim, Feyza, Işıl, Kırşehir'deki oğlum Sezer, gelinim Ebru, özellikle de 39 yıllık hayat arkadaşım Nurhan Sultan'a armağan ediyorum diyor. Selamlar Kılıç ailesi. Salim Doğur da diyor ki selam olsun İzmir'den Ali Ağa'dan tüm Kahramanmaraş Andırınlara sıradaki türküyü armağan etmek istiyorum. Herkesin iletilerini ayrı ayrı incelikle okumanızı kutlarım. Allah herkesin gönlüne göre versin demiş. Efendim biz sizler için buradayız. Vaktimiz olduğunca hep söz veririm sizlere sesleneceğiz diye. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazıyor, selam gönderiyor. Hoş geldiniz demiş. Sıradaki türküyü İstanbul'dan Denizli'ye gelen oğlum Süleyman, kızım İpek için istiyorum. Mevlüt Koç da hayırlı yayınlar diliyor. Şükrü Tarhan çok zarif bir dinleyicimiz, Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden herkese selam gönderiyor. Bir de diyor ki Allah nazardan korusun. Allah hepinizden razı olsun. Hadi iki türkü daha dinletelim size.

Sevgi, saygı, bugün mümkünse hep birlikte Aşık Daimi'nin o güzelim türküsü "Ne ağlarsın benim zülfü siyahımı" dinleyelim mi demişti. Biz de onu sizlere Aysun Gültekin'in sesiyle verdik. "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" deyince benim aklımda şöyle bir şey var. Değerli dinleyicilerimizle, Turan hocamızla onu da paylaşmak isterim. Aşık Daimi çocukluğumuzda evimize çokça konuk olan bir aşıktı ve bunu çocuk yaşımda bir teybe kaydetmiştim. "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir bu da geçer" ağlamı. Yıllar sonra bu bayrağı taşımak üzere göreve nail olunca bir konser sahasında dinleyicilerimize ilk kez neredeyse 12 yaşındaydım tahmin ediyorum. "Ne ağlarsın benim zülfü siyahımı" sahnede seslendirdim ve daha sonra da notalandı ve İstanbul Radyosu arşivine kaydoldu. Böylelikle seslendirdim. Değerlendirmeye de başladı. Bunun da mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Anılarımda kalan bir güzelliktir. Sonrasında Emel Taşçıoğlu dinledik. "Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl" dedi. Muharrem Ertaş'tan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Kırşehir türküsüyle. Tekrar iki türkü dinletelim size ve istekler ve dilekler bölümüne elbette geçeceğiz. Bu kez madem ki Kırşehir'e gittik, hemen Konya'ya doğru bir yolculuğa çıkalım. Ama daha önce bizden çokça istenen bir türkü vardı. Özellikle dinleyicimiz madem istemiş, umarım kulağı bizdedir. Hiçbir şey konuşmadan hemen türküyü dinletmek istiyorum. Celal Bakar seslendirecek. "Yandı Çukurova yandı" diyecek ve sizlere ulaşacak türkümüz. Sonrasındaki de sürpriz olsun, bakalım hangi türkü?

8.46'yı görüyoruz saatimizde. İkinci bölümümüzde yavaş yavaş cumartesi bölümüyle sonlara yaklaşır ama bir saat daha sizlerle izler dinleyicilerimiz. Efendim Turan Akmaner Kılıç, herkese selam.

Efendim 857 derviş geldi, hu geldi, bize haktan bu geldi dedi, topla bende su geldi. Ne güzel sözleri değil mi? Türkülerimiz böyle işte, yüreğe cana dokunuyor. Bedia Akartürk'ün muhteşem sesinden vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana diye Yücel Paşmakçı hocamızın yöre ekibinden derlediği muhteşem bir Konya türküsü. Tekrar Yücel hocama sağlık diliyorum. Bu arada sağlık meselesini soran, sağlık durumu hakkında bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimizle mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum. Efendim stabil bir şekilde tedavisi devam ediyor. Dilerim ki bütün hastalarla beraber tez vakitte şifa bulur. Emektar hocamız, kendisini saygıyla selamlıyoruz. Bu arada Bedia Akartürk'ün okuduğu bu türküyü çok sayıda dinleyicimize armağan oldu. Çünkü dinlemek istemişlerdi. Ama özellikle yandı Çukurova yandı, uyuyanlar hep uyandı. Ördek uçtu, dudu kondu dedi. Celal Bakar'ın güzel sesinden ulaştı sizlere. Halil Atılgan ustamız derlemiş Selahattin Sarıkaya'dan bir Adana türküsü. Çukurova diyarına selam olsun. Halil Atılgan abimiz de İstanbul'da bildiğim kadarıyla bir etkinlik için bugün yola çıktı. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Belki de yolda bizi dinliyordur. Selam ediyoruz efendim kendisine. Halil Kasap, o kadar güzel bir iletiniz var ki yüreğim titredi. Size Yandı Çukurova Yandı türküsünü özellikle bendeniz armağan etmek isterim. Diyor ki değerli Halil Kasap, Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden günaydın. Sabahat Hocam, 40 yıllık eşim vefat edeli 1,5 sene oldu. Herkes sizden sıradaki eseri eşime gönderir misiniz diye istekte bulunuyor ama ben diyemiyorum maalesef. Eşimin mekanı cennet olsun, Rabbim Peygamber Efendimize komşu eylesin inşallah. Tabii ki gerçekten efendim onlar bizi inanın ki duyuyorlar, görüyorlar. Cümle göçmüşlerimize rahmet olsun. Geride kalanlara sağlıklı ömür nasip etsin yüce Allah'ım. Repertuarımızda varsa bayram gelmiş neyim ediyorsunuz ya. Hiç sizi bugün hüzünlendirmeyeyim. Söz veriyorum bayramın ikinci günü huzurlarınızda olacağım. Halil Bey özellikle sizin için mutlaka bir türkü okuyacağım. Eşiniz hanımefendinin de ruhu şad olsun. Suna Koçak dakika dakika saniye saniye izlemiş. Sevgili Sevinç Demirkaya'ya, teknik basıdaki Murat'a, Şahin'e selam gönderiyor. Diyor ki alışverişe gidiyorum, yolda dinleyeceğim. Çok zarifsiniz, nezaketinize teşekkür ederim. Nur Genç Yalova Çiftlik Köyü'nden dinliyor bize. Dinleyen herkese, yapımda yayında emek verenleri, Sabahat Hocam, herkese başarılar diler, kolaylıklar dilerim, selamlar diyor. Siz de hoşça kalın değerli şairimiz. Mustafa Deli Kayseri Bünyan'dan günaydın diyor. Şu an bahçede çalışıyorum, sıradaki türkü bütün aileme, torunlarıma armağan olsun diyor. Bereket olsun efendim. Ali Çakır Samsun'un 9 Mayıs'tan selam göndermiş. Mithat Kaykı Edirne Uzun Köprü'nün sesi. Sıradaki türkü güzel insanlar annem Gülizar Hanım Mefaret ve Rahmi Taştan için olursa sevinirim demiş. Tunca Eroğlu Eskişehir'den selam gönderiyor. Efendim bugün cumartesi, bol bol türkü dinletmek isterim size. Bu arada dedik ya Aşık Daimi'nin türküsü Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım. Ben de Van Ahlatlı hemşerilerime Bitlis Ahlatları armağan ediyorum. Şu anda beni dinlediklerini biliyorum. Sevgili Necla Tiyanşan Ege, çok sevgiyle selamla. Hadi iki türkü daha sunalım.

Efendim türkülerimiz genellikle böyle sila sola sola sola diye biter böyle. 9.06'yı görüyoruz. Üçüncü saat dilimiz başladı. TRT Türkü'de sabah. Belki de şimdi alıcılarınızdan sesimiz ulaşıyordur. Ya da yola çıktınız ve radyolarınızın düğmesini açtınız. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Sevgili Sevinç Demirkaya'nın hazırladığı muhteşem repertuarı sizlerle paylaşıyor. Arada sizlerden gelen istekleri de mutlaka değerlendiriyoruz. Farkındasınızdır değil mi? Bir türkü dinledik Tülin Berbergül'ün sesinden. Eskişehir türküsüydü. Ahmet Yamacı Satılmış Kılıç'tan derlemişti. Halkalı Şeker, Şan Fıstık, Arpalar Kara Kılçık. Ondan önce de Neşet Baba dinlemek isteyenlerin gönlü şad olmuştur eminim. Bu kez Zekeriya Bozdağ'ın türküsünü seslendirdi. Ankara Ayaş türküsünde dedi ki: Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim, güzeller içinden seçtim de geldim, yandım Allah yandım, yandırma beni. Efendim

Allah hepinizi saklasın. Değerli Şaban Dişli diyor ki günaydın Sabahat Hocam, değerli çalışma arkadaşları, türkülerin bir araya getirdiği yurdumun güzel insanları. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, güzel günler diliyorum. Değerli hocam, arada bir istekleri geri çevirmemek adına yaptığınız kısa okumalar var ya hani, onlar çok güzel oluyor biliyor musunuz? Hele önceki sabah söylediğiniz Ahlatın Altında Küçük İskele adlı türkü sesinize güzel yakıştı. Beni öylesine ihya etti ki anlatamam. Teşekkür ederim. Efendim var olun. Bu kadar kadir kıymet biliyor olmanız daha da güzellik sunmak için inanın bize şevk veriyor. Çok teşekkür ederim. Ahmet Özçelik diyor ki değerli sanatçımız Sabahat Hocam ve İstanbul Radyosu Türkiye ekibi kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün kızım Meryem'in doğum günü. İyi ki doğdun Meryem. Sizin okuyacağınız bir türkü kızım Meryem'e eşim, damadım Hasan'la iki yavruları Selcan, Efe Çavuşoğlu'na armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın, sağlığınıza dikkat edin demiş. Var olun Mersin Erdem'liye selamlar. Çok teşekkür ederim o zaman. Elde

Söz veriyorum, devamı bayramda. Bugün sizi hüzünlendirmek istemiyorum. Fikret Dikmen yazmış değerli ozanımız Anide'ye selamlar. Emine Yarar Safranbolu'nun sesi Yavuz Selim Karlıdağ'da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden sesleniyor. Durak Çağatay, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü İhsan Çağatay'la Ela ve Rıdvan Çağatay için istiyorum diyerek Erzurum'da Daşlar diyarından bir selam göndermiş. Seçil Kamber Aydın Çin'den ulaşıyor. Tüm türkü dostlarıma selamlar gönderiyorum diyor. Bize de kolaylıklar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Bekir Gültekin Kayseri'den bizi selamlıyor. Aleyküm selam. Ekibimize ve kıymetli sanatçımız Sabah Tanıma demiş. Çok teşekkür ederim. Sizin kıymetinizdir efendim. Türkü dostlarına, Kara Elmas emekçilerine türkü armağan etmek istiyor. Bafra'dan Rıza Yakın hoş geldiniz demiş. Siz de hoş geldiniz. Safa bulduk. Kolaylık dileğinize çok teşekkür ederim. Trafik kurallarını siz de anımsatmışsınız. Gurbette yaşayan Bafralılara ve size türkü armağanım var. İhsan Özdoğan selamlar. Hemen bütün dostlarınız için iki türkü sıralıyoruz efendim.

Saatimiz 9.15, üçüncü saat dilimizde hızla yol alıyoruz TRT Türkü'de sabah yayında. Az önce ne kadar güzel türküler ulaştı sizlere değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Önce çıktı midenin dalını dal kırılıverdi dedi Fikret Güzeldemir. Kendisi repertuarımıza kaynak kişi olarak geçiyor ve Servet Yaşar derlemiş bu Afyon türküsünü. Ardından muhteşem bir Kütahya Tavşanlı türküsünde Ceylan Serçe'yi dinledik. Sevgili Uğur Önür'ün kulaklığını çınlatmak istedim. Uğur iyi bir kabak kemane öğrencisiydi, kemane derim ama kabak dedirtmez üstadlar genellikle. Kendisiyle biz de yola çıkarken birlikteydik değerli kardeşimin. Çok da güzel okumuş. Bazen dinleyicilerimiz istiyorlar. Sevgili Sevinç Demirkaya da ne güzel Ceylan Serçe'nin sesinden türküyü sizlere dinletmiş olduk onun vasıtasıyla. Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz isteklerinizi ve dileklerinizi okumaya, sizlerden gelen iletileri okumaya. Ama cumartesi sabahına ard arda türkü yakışmaz mı? O halde şimdi Ketlik desin Vedat Bağcı, Ahmet Yamacı'nın Mersin Silifke'den derlediği o muhteşem ezgiyle Ketlik'in sekişini şöyle canlandıralım. Ketlik'i düz ovada avlarlar, kanadını kanadına bağlarlar diye hepimiz ilkokulda gösteride oynamaz mıydık? Hadi Toroslara gidelim.

9.23, üçüncü saat dilimizden de hızla akıp geçiyoruz. Efendim, Vedat Bağcı Kekli'yi seslendirdikten sonra TRT kayıtlarında gerçekten sınavla bağlama sanatçısı unvanı olan belki de ilk kadın. Kıymet unutma, sevgili Kıymet ablama selam olsun buradan. Onun güzel sesinden, sazından Antalya'nın mor üzümü, severler boyu uzunu diye bir türkü yankılandı. Nimet Balkan'dan Neriman Tüfekçi derlemiş bu Antalya Akseki türküsünü. Selam olsun kendisine. Biliyorum aradı, döneceğim kendisine, dinliyordur programı. Allah uzun ömürler versin. Arda arda türkü dinlettik demeyin ki neden selamlarımız alınmıyor. Hepinize canı gönülden hoş geldiniz, safa getirdiniz diyorum. Ali Cengiz yazıyor bize, tüm insanlara, gönlü güzel insanlar, TRT Türkü dinleyicileri, TRT Türkü sevdalısı gönüllere, gurbetten sılaya, sıladan gurbete, sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Bozkır'ın ortasından Kırıkkale Bahşıl'dan demiş. Hay Allah sizden razı olsun. Benim söyleyeceğim bütün cümleleri sıraladınız, var olunuz. Osman İnan da seslendi Ankara'dan, Vezir Köprü'den. Adnan Tığ günaydın dedi Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden. Sıradaki türküyü de kızları Irmak Cemre, oğlu Habib eşim Lütfiye için istiyorum diye belirtmiş. Değerli Ahmet Uzal, görsel radyo nostaljik, çok güzel. İzmir Buca'dan bizi selamlıyor. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Acı Tosun, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı, Selahattin Günaydın, İlyas Aydın, Kamil Şişman, İnan Kaya ve tüm türkü dinleyicilerine zaten ben türküleri armağan ettim. Var olunuz. Değerli dinleyicimiz Selahattin Erzi, muhteşemsiniz. Vefalı, kıymet bilen. Adana'dan güzel yurdumun güzel insanlarına TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibiyle duayen sanatçımız demişsiniz. Efendim, her zaman çırak olmayı tercih ederim. Çünkü bu kültür uçsuz bucaksız bir derya. Orada kulaç atmak da kolay değil. Sizlerin verdiği güçle yol alıyoruz. Gönlünüze sağlık. Yıldız Hanımefendi'ye ve bütün sevdiklerinize program sonunda okuyacağım türkü armağandır elbette. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar diliyor herkese. Çok teşekkür ederim. Ve Şengül Ekinci, ne kadar zarifsiniz. Antalya Kemer'den günaydın diyor kuş cıvıltı ile yapım yayın ekibiyle dinleyicilerimize de harika bir güne harika türkülerle başladık Sabahat Hanım. Sizin sesinize sağlık, emeğini geçenlerin de emeğine sağlık, yüreğine sağlık demiş. Oynatan, eşlik eden, türkü söyleten, can kulağıyla dinleten türkülerle güne başlattınız. Sağ olun. Siz de sağ olun. Gönlünüzdeki güzellik kadar hayatınız güzel olsun. Ve Salim Obur selamlıyor bizi İzmir Ali Ağa'dan. Kahramanmaraş Andırlılara selam göndermiş. Mikail Bey diyor ki, Mikail Yel kolay gel gelsin. Ahlat'tan sizin icra ettiğiniz türküyü, program sonundaki kapanış türküsünü, şu anda bayram temizliği yapan eşime armağan ediyorum. Ama Mikail Bey yardım edin. Hayat müşterektir. Vallahi zor bayram temizliği. Ben de yapıyorum. Ve değerli dinleyicimiz Alper Kaya Muğla'dan günaydın diyor.

Bakma. Efendim rahmet olsun Nuri Güzel sesinin sesinden müze yadigar kalmıştı. Sizin için seslendirdim. Karınca kararınca tadımlık. Değerli Ali Kılıçoğlu diyor ki sözünün eri naif dürüst kalender insan dilerim her şey gönlünüzce olsun. Efendim bu sözler sizin değerliliğinizden kaynaklanıyor. Şeref duydum bunu hissettiriyorsam bütün ekibim ve şahsım adına teşekkür ederim. Sıradaki türküyü Sabahat Aslan TRT ailesi ve 47 yıllık hayat arkadaşım Nuran Kılıçoğlu için müsait olduğunuzda okur musunuz demiş. Kocaeli'nden selamlıyor bizi. Elbette bütün türküler sizin için. Haydi sıradaki iki türkü de sürpriz olsun.

Ege ve Akdeniz'i türkü türkü Türkiye'mi dolaşıyoruz ve az önce çok güzel bir türkü seslendirdi. İbrahim Ethem Yağcı kendi ilinden Muğla'dan kaynak kişi olarak da repertuarımıza kaydolan Hasan Özel'in de notasını yazdığı bir türkü seslendirdi. Evleri var haneli, gabları var galeyli dedi. Ardından da Makbule Kaya sesine çok yakışan o nükte dolu türkülerden birini seslendirdi. Damardına doleştim, ot yalamaya buleştim. Ot mot değil moralim. Meramım ot değil diyor, ben o yerle doleştim. Özel gönlüm rahmet olsun Denizli Acıpayam türküsünü Hüseyin Aktekin'den derlemiş, repertuarımıza kaydolmuş. Devam edelim selamlarınızı aleyküm selam demeye. Şenay Umay diyor ki Ankara'dan herkese günaydın Şenay Bolat. Sabah Hanım şu anda Kayseri'ye doğru yol alırken sizi dinliyoruz. Eşim Şükrü Piricik kızım Umay için sıradaki türküyü istiyoruz. Çok seviniriz eğer dinlersek demişler. Çok teşekkür ederim. Efendim sizin için bütün programımız, ben her zaman söylüyorum. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazdılar. Sevgili Murat Odabaşı, o şiirsel edebi sözcüklerin yan yana dizildiği muhteşem ileti o kadar güzel ki yarın ve bütün bayram günü için seslendireceğim onu. Yarın özellikle ekleyeceğim, bütün bölümlerden pasaj pasaj alacağım. Dinleyicilerimize o güzel cümleleri paylaşacağım. Kırıkkale Bahşıl'dan selamlıyor Ali Cengiz bizi ve Serkan Alkan da Sivas Koyulhisar'dan yazmış. Değerli ozanımız Fikret Dikmen'in dizeleri vardı. Türküler için onları seslendirmek istiyorum ama size iki türkü daha sunalım mı? Bu kez Ali Çakar'ı dinleyelim. Arif Eren'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Balıkesir türküsü. Koca kuşun yüksektedir oyunu diyecek. Ardından da Emine Akmeşe'yi rahmetle yad edelim. Güzel sesi bize yadigar kaldı. Yatma yeşil çimene, uyur uyanamazsın diyecek. Kamil Nazım Bigalı'dan Ahmet Yamac'ın derlediği Çanakkale türküsü de Çanakkale'den dinleyicilerimiz Kezban, Rahmi ve Erdal Bey'e armağan olsun.

Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru gidiyoruz ve TRT Türk'te sabah devam ediyor. Maksut Tanış İstanbul Ümraniye'den bizi dinlediğini bildirmiş. Memleketim Gümüşhane Bahçeli Beldesi'ne selam olsun diyor ve bir türkü armağan etmek istemiş. Veli Özdemir de Adıyaman'dan selamlıyor. Aleyküm selam. Nurullah Çoban yine Aksaray Ihları Vadisi'nden kucak dolusu selamlar diyerek seslenmiş. Kuşkusuz dağcı arkadaşlarına türkü armağanımız var. O da demiş ki bize sabah tanıma, aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma türkü armağan ediyorum. Cevriye Avcıbaşı

Çankaya Efeler Diyarı Aydın Sultanhisar ilçesinden selam olsun demiş. Aleyküm selam. Leyla Çabuk Ordu'dan aynı şekilde tüm Tühür Ostalı'nı selamlıyor. Şaban Günhan Eskişehir'den, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden ulaşıyor. Aziz Cevil Bilecik Bozoyuk'tan selamlamış. Torunları Aliye Emir, Asaf Miraç ve Gökçe Beril'e türkü armağan etmemizi istemiş. Hasan Cengiz de mutlu hafta sonları dileğiyle türkü dostlarını selamlıyor. Ve Arif Cebeci Yekta Metin, Şaban Özkan, Özcan Keleş için türkü istemiş. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlıyor. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den, Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den selamlıyor. Sıradaki türküyü de ailem, türkü dostlarım ve sizin için istiyorum diye vurgulamış. Saygı sevgi bizden efendim. İsmail İtişken Karabük Safranbolu'nun sesi tüm dinleyicilerimize türkü armağan etmek istiyor. Recep Usun Afyon Karahisar'dan yine selamlıyor. Değerli Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar dilemiş. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selam göndermiş. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü her zamanki gibi askerlerimize, polislerimize ve tüm türkü dostlarına armağan olarak istiyor. Savaş Özat'a İzmir'e günaydın, size de hayırlı bir gün olsun. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan bizi selamlıyor, iyi yayınlar diliyor. Sizin de gönlünüzce olsun tüm günleriniz. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nin sesi. Aleyküm selam. Türkü isteğiniz elbette ki yerini bulacaktır. İstanbul Pendik'ten Hamza Akkurt bizi selamlamış. Ve Bıçak Diyarı Denizli'den Selim Olay günaydın diyor, iyi bir gün diliyor. Hamza Gedik, Aşçı Hamza Bey Ataköy Tiraboğlu'dan bizi selamlamış. Giresun'a selam olsun. Ahmet Göğebakan da Konya Bahçesaray'dan. Ali Aydoğdu Samsun, Trabzon Yomra Özür Mahallesi'nden. Bir Ali Bey de Samsun'dan. Beşirli Spor Ümit Sağlam'ın vücudunu gönderiyor bizlere selamıyla birlikte. Hayırlı bir gün diliyor türkü dostlarına. Gurbetteki bütün dostlarımıza o da selam göndermiş. Özellikle Hacı Beşirli köylerini unutmuyor. Ve Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan saygılar diyor. Trafik kurallarını o da anımsatmış. Çok teşekkür ederim. Çalacağımız türkü de eşine ve çocuklarına armağanımızdır efendim. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan bizi selamlıyor. Ekibimize kolaylıklar dilemiş. Torunu Ege için türkü istiyor. Hemen türkümüz Ali Yavuz Bey de Yalova'dan selamlamış. Madem ona da şimdi Grup Türkiye'min okuyacağı. Çıksama Urumeli düzüne, baksama Safiye'min yüzüne, Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline diye türkümüzü armağan edelim. Rüstem Avcı Rumeli'den derlemiş. Deli Orman'dan, Bulgaristan'dan derlemiş aslında.

0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de Sabah Cumartesi bölümünü yavaş yavaş sonlandırmak üzere ve çok değerli ailemiz Mehmet Zekiye Çamcı sizleri selamlıyorum. Diyorlar ki Giresun'dan İstanbul'a selamlar, sıkı takipçinim, sesini çok seviyorum, seni çok seviyorum. Bazen neşelendirip bazen hüzünlendiriyorsun, hele o Yoktur Yarın imanı türküsünü söylediğim zaman rahmetli babam aklıma geliyor. Gurur duyuyorum seninle, benim için yine Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Söz veriyorum yarın okuyacağım. Sevgili Sıdıka Tavukçu'yu selamlıyorum. Hüseyin Şahin teşekkür ederim. Hasan Nurcan Aydoğdu günaydın demiş Mersin Anamur'dan. Yılmaz Doğan sizi de günaydın, değerli bu çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Ethem Kızıltoprak hayırlı sabahlar diliyor. Aziz Terzi aynı şekilde. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan bizi dinliyor efendim. Sefai Özdemir, Refik Ay, Muhammed Mamaz çok teşekkür ederim güzel iletiniz için. Suat Özcan Sabahat Hanım günaydın. Sizi beğenerek dinliyorum. Çok eskiden beri sizi seviyorum diyor. Tüm askerlere, polislere, cezaevi çalışanlarına yandı Çukurova yandığı sizin için armağan etmiş olduk. Sevgili eniştem Tahir Aslan da bizi dinliyor. Değerli dinleyicimiz, isimlerini bugün okuyamadığım çok sayıda dinleyicimiz var. Elbette onlarla Allah izin verirse yarın yine buluşacağız. Bayramda da sizlerle birlikte olacağımı müjdesini vermek isterim. Bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Murat Daydemir sonrasında da Şahin Atmaca birlikte sesleri ulaştırdılar ve çok mutluyum sizlerle bugün de birlikte olduğumuz için. Tekrar görüşünceye kadar dilinizden türküler, gönlünüzden sevgi ve ruhunuzdan iyilik duyguları eksik olmasın. Tarlada, bağda, bahçede, yolda, evinde olan herkese kalbi selamlarımı sunuyorum ve çok mutlu günler diliyorum. Bir Trakya türküsüyle, Tekirdağ türküsüyle sizlerden ayrılacağım bugünlük. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu diyeceğim. Cumartesi neşeniz olsun. Esen kalın, Allah'a emanet olun.
1: TRT Türkü.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Sivas yöresine ait Madımak Oylum Oylum türküsünde geçen Oylum Oylum ve Evelik sözcükleri. Madımak Oylum Oylum, geliyor civan da boylum, civan boylum gelirse şen olur benim de gönlüm diyor türkümüz. Burada geçen Oylum Oylum söz dizisi oymalı, girintili çıkıntılı olarak sözlükte yer alır. Ancak oylum kelimesi tek başına topluca anlamında kullanılır. Madımakların ya şekillerinden ya da arazide topluca kümelenmiş biçimde bulunduklarından bahseder türkümüz. Evelik ise yaprakları yenilebilen tohumlarından da çay yapılan ıslık.

kapanağa benzeyen bir çeşit ottur. Labada olarak da bilinir. Yine türküde geçen yemlik de bir yabani ot çeşididir. Şimdi Fahri Karaoğlan'dan derlenen bu türküyü korodan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildi. İddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirildi.

gönderilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel saat 11'de milletvekilleriyle

kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Alexandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Kutsal topraklarda hac heyecanı yaşanıyor. Suudi Arabistan'a giriş yapan hacı adaylarının sayısı 1,5 milyona ulaştı. Güvenlik yetkilileri sahte hac kampanyası düzenleyerek hacı adaylarını mağdur edenlere yönelik denetimleri de artırdı. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Kaş açıklarında gönüllü dalgıçlarla dip temizliği yaptı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı dalgıçları da çalışmaya destek verdi. Denizden çok sayıda araç lastiği, şişe, duba ve demir parçası çıkarıldı. Spor. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götürdü. Trabzon meydanında kurulan dev ekran önünde binlerce taraftar maçı takip etti. Antalya'da oynanan maçın son düdüğüyle birlikte bordo mavili taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: benim türküm.
1: Hülya Akbaş, İzmir Buca doğumluyum. İstek olarak Bülbülüm Altın Kafeste, eşime hediye ediyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Uşak Karallı'dan Bülent Özgür. Bir Ege türküsü söylemek istiyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Dursun Bey, Balıkesir Hopanlar köyünden iyi günler dilerim. Gönül, gel seninle muhabbet edelim türküsünü çalarsanız sevinirim.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Eşimin köklerinin Bulgaristan göçmenlerine dayandığını bildiğim için bu türküyü eşim Hediye Hanım'a armağan ediyorum.

Sen sıkı sırası gelmedim mi ben sana Yusuf'um, kayımız batacak. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba TRT Türkü ailesi. Ben Ahmet Savaş. Şu anda Yozgat'tan Alanya'ya gidiyoruz. Kırmızı Gül Demet Demet türküsünü istiyoruz.

0: Size en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Türkü dostlarına merhabalar. Ben İzmir Karşıyaka'dan Melahat Sarıca. Sözleri beni çok duygulandıran bir türküyü paylaşmak istiyorum. Tüm dostlara gelsin.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Selamlar TRT Türk ailesi. Türküler özümüzdür. Ben de şimdi bir türkü seslendireceğim.

0: TRT Türkü.
1: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Ben İzmir'den Sezgin Yavuz. Bundan 2 yıl önce rahmetli olan babam Kemal Yavuz için bir türkü isteyeceğim sizden. Bizlere böyle fırsat sunduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Türk'ün tam ismini bilmiyorum fakat dilim döndüğü kadarıyla söyleyeceğim. Çekemedim Akça kızı.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Musa Eroğlu'ndan Yalan Dünya isimli türküyü istiyorum. Bu türküyü öncelikle aileme ve bütün türkü sevdalılarına hediye ediyorum. Ben Çanakkale'den Fatma Babacan. Çanakkale şehitler diyarı, şehitlerimizin de ruhu şad olsun, makamları cennet olsun. Onları da minnetle anıyoruz. Bütün TRT Türkü ailesine de hediyemiz olsun. Herkese selamlar, sevgiler. Bu yalan dünyada sevginin yer aldığı, sevginin çok büyük bir alana yayıldığı güzel bir dünya, güzel bir ömür, sağlıklı, hayırlı, mutlu bir ömür diliyorum herkese. Selamlar, sevgiler.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: TRT Türkü ailesi olarak bir türkü de ben armağan etmek istiyorum.

0: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Ben Yalova'dan Coşkun Civelek, sizden Bedriye Aysel'den bir çeke çizerim.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişet arasında Vişet topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Aleksandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirilen operasyon sonucu 10 DAEŞ'li terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Merkez Bankası kredi büyümesi gelişmelerine ilişkin yeni bir adım devreye aldı. Sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Sezai Karakoç'un daha

Önce hiç görülmemiş arşiv belgeleri gün yüzüne çıktı. Büyük şairin el yazısı notları, şahsi daktilosu ve özel eşyası Rami Kütüphanesi'nde açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden baklavaya talep arttı. Yurt içi ve yurt dışı siparişlere yetişebilmek için kentte günlük 120 ton baklava üretiliyor. Kutsal topraklarda haç heyecanı yaşanıyor. Suudi Arabistan'a giriş yapan hacı adaylarının sayısı 1,5 milyona ulaştı. Güvenlik yetkilileri sahte haç kampanyası düzenleyerek hacı adaylarını mağdur edenlere yönelik denetimleri de artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havacılık şirketinde kimyasal sıvı bulunan depolama tankı gaz sızdırmaya başladı. Binlerce galon zehirli madde içeren tankın olası patlama riski üzerine bölgedeki 40 bin kişinin tahliyesine karar verildi. Haberleri dinlediniz.

0: Öykülerle Gün Ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de sizler için yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.
1: TRT Türkü.
0: İlk türkümüz Giresun yöresinden İbrahim Can seslendiriyor. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, İpek mendil değilsin, cebimde gezdireyim.

Sırada koromuzun seslendirdiği Yozgat yöresinden derlenen bir sevda türküsü var. Git yârim sağlığınan, gül yolla yağlığınan, yağlık eskir gül solar, kavuşak sağlığınan.

Şimdi de solistimiz Gülten Çadırcı, Muzaffer Sarı Sözer'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Bayburt türküsüyle sizlerle. Karanfil eken bilir, bu aşkı çeken bilir, yeşil perde üstüne sarılıp yatan bilir.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Ali Özkan'dan alınan türkümüzle solistimiz Süleyman Yıldız alıyor sırayı şimdi de. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan, esen yelden sakınırım, kıskanırım.

Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yer buradan, bin bir derdim var yaradan. Güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözledim, hakikattır bu sözlerim. Kıymetli türkü dostlarımız, solistimiz Emine Koç, şimdi dinleyeceğiniz bir Kıbrıs türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor.

Ali Ekber Çiçek'ten alınan, Erzincan yöresinden derlenen türküyle sizleri buluşturuyoruz. Sanatçımız Hüseyin Yaltırık söylüyor. Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım, kaldır.

Erzincan yöresinden Alekber Çiçek'ten alınan bir deyişle solistimiz Adile Kurt Karatepe sizlerle. Yandı yürek yar elinden, bilmem ki yare ne edeyim. Takatım yok dosta varam, çare bilmem ne edeyim.

0: TRT Türkü.
1: Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Değirmencioğlu, İbrahim Hakkı Efendi'den alınan bir ilahiyi birlikte yorumluyorlar. Can ellerinden gelmişem, fani mekanı neylerem, ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem, aşkın şarabını içmişem, dil gülşenine göçmüşem, ben varlığımdan geçmişem, namı nişanı neylerem.

Sırada Aşık Davut Sülari'den alınan bir deyiş var. Öznur Sülari seslendiriyor. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost, safa geldin. Şu garip gönlümün bağ bostanı, ayva ile turunçlar safa geldin.

İzmir'den sizlerle mutlulukla buluştuğumuz Türkülerle Gün Ortası, Özdemir Erdoğan'dan dinleyeceğiniz bir Kütahya türküsüyle devam ediyor. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim, kuş kanadı kalem olsa ah yazılmaz benim derdim.

getirdi. Gül ıslattım billura, çıkada koymuş yollara. Yücel Paşmakçı'nın Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlediği Sivas Divri yöresinden sevilen bir sevda türküsüyle Uğur Lök'e kulak verelim şimdi de. Dam üstünde çul serer, bilmem yer kimi sever, benim bir sevdiğim var, günde 10 çeşit giyer.

Muzaffer Sarı Sözen'in Fethi Rasiloğlu'ndan derlediği Erzurum türküsüyle Sabahat Taslan sizlerle. Liverimin kaytanı, sen geldin yârim hanı, seni seven çok olur, candan sevenin tanı.

Başında puşan kurban, dudağın dişen kurban. Yalınız sana değil, yanında eşen kurban. Dilek Karadağ, bu türküyle radyolarınızda.

Kıymetli Türkü Dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Yarın aynı saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

Selam olsun bizi dinleyen bütün türkü dostlarına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bizim ellere, Erzurum'a, Palandöken'in eteklerine. Bugün de huzurlarınızdayız. Bugün de bir saat boyunca türkülerimiz yoldaşımız olacak. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir saat boyunca sizinle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Bir Erzurum türküsüyle başlatıyoruz programı. Hayalas seslendiriyor. Erzurum kilidin ülke İslam'ın, Mevla'ya ait emanet Erzurum. Hep

0: TRT Türk.
1: Erzurum'u Mevla'ya emanet ettikten sonra sevgili dinleyenlerimiz türküler dinlemeye devam ediyoruz. Bu Okan Murat Öztürk seslendiriyor Konya türküsünü. Fırın üstünde fırın.

0: TRT Türkü.
1: Hareketli bir türkü radyolarınıza ulaşmaya başladı bile Azize Gürses seslendiriyor. Aydıl aydıl dilim yar.

0: TRT Türkü.
1: Arşivden seçtiğimiz bir türküyle devam edelim. Bir Kerkük türküsü, Abdurrahman Kızılay söylüyor. Altın Yüzük Yeşil Kaş.

Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'nun içerisinde bir yöreye daha gidiyoruz. Tokat'a gidiyoruz. Mine Yalçın seslendiriyor.

Programımızda yine bir Türkiye'ye yer veriyoruz. Bu kez bir Erzurum türküsüne yer veriyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Yücel Paşmakçı'nın derlediği. Bediye Akartürk yorumluyor. Acem ülkesinde eyleştim kaldım.

da gel, ben mail oldum sana. Yaramı saran da gel, ben mail oldum sana. Yaramı saran da gel, kurbanam kurbanam.

0: TRT Türkü.
1: Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara, olan bir yareli bülbül, inem bağlara bağlara. Cengiz Özkan sizinle.

Erzurum yöresinin ardından Elazığ yöresindeyiz. Yine bir türküde soluklanıyor sevgili dinleyenlerimiz. Bülbülüm bağ gezerim, Hüsamettin Subaşı seslendiriyor.

Programımız devam ediyor. Saatimiz 13.42'yi gösteriyor. Biz TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz programımız Bizim Elleri. Derdi derunuma derman arardım. Ender Doğan seslendiriyor bu türküyü.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız içerisinde türküler dinlemeye devam ederken bu kez Bitlis yöresine uğruyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyle Köksal Coşkun söylüyor: Bağ Var Dımlar İçin.

0: TRT Türkü.
1: Ali Çakar'ı dinleyelim hep birlikte. Ayaş yollarından açtım da geldim.

Ağrı Dağı'ndan uçtum, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm. Hüseyin Mustafa Arı seslendiriyor sizin için bu ağrı türküsünü.

Programımız Bizim Ellerin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Veda ediyoruz size. Yine bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son türküyü İmren Koç söylüyor. Garip bir kuştu gönlüm. Hoşçakalın.

Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girilip girilmediği yolundaki tartışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması soru işaretlerine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı hazırlığında mı sorusuna yanıt aranırken İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le Katar'dan bir heyet Tahran'da ayrı ayrı temaslarda bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşmanın yakın olduğunu söylemek için erken diye konuştu. Bekai, diplomasinin zaman alacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefonla görüşmelerinde bulundu. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan hükmüne yönelik itirazını karara bağladı. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin tam kanunsuzluk tespiti yapılması yönündeki talebini reddetti. Oy birliğiyle alınan red kararını Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. Uganda ve Kongo'da Ebola virüsü salgını endişe veriyor. Uganda Sağlık Bakanlığı'nın 3 yeni vaka daha açıklamasının ardından Ebola kaynaklı olduğu doğrulanan vaka sayısı 5'e yükseldi. Ebola salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kongo ile tüm sınır ötesi yolcu trafiğinin askıya alındığı bildirildi. Kongo'da da Ebola virüsü kaynaklı olduğu düşünülen 750 şüpheli vakayla 177 şüpheli ölüm olduğu açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yurt genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. Mustafa Çiftçi, amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir, dedi. Kurban Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramda özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışlar etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Arefe günü yurdun büyük kısmında yağış etkili olacak. Bayramın birinci gününde de Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak geçişleri bekleniyor. Spor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u kutladı. Devlet Bahçeli, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde kendilerine üstün başarılar diliyorum, dedi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Konya Spor'u 2-1 yenerek şampiyon olmuştu. Avrupa Basketbol Ligi'nde dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki maçta Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz rakibine 79-61 yenildi. Valencia'yı yenen Real Madrid ise finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Roland Garros'taki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 62 numarası Darya Kasatkina ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

bu kıymetli saatlerinde türküler yine en içten duygularımıza ses oluyor. Kimi zaman uzak bir hatıranın kapısını aralıyor, kimi zaman içimizde sakladığımız özlemleri dillendiriyor. Çünkü türküler sevincin, hüznün, kavuşmanın, ayrılığın en samimi anlatımıdır. Bugün türkü diyarında Anadolu'nun bereketli topraklarından doğan, yılların içinden süzülüp gelen o eşsiz ezgilerle sizlerle olacağız. Her biri ayrı bir yaşamın izini taşıyan türkülerimizle bazen bir yaylanın serin rüzgarını hissedecek, bazen gönül yarasına dokunan sözlerde kendimizi bulacağız. Programımızın açılışında mahalle icra topluluğumuzun değerli sanatçılarından düet olarak El Ele Ver Gidek Piruthana'ya, koro yorumlarıyla Diyarbakır Dört Kapı eserlerini sizlerle buluşturduk. İlk ezgilerden itibaren Anadolu'nun o sıcak, o içten, o tanıdık sesini hep birlikte hissettik. TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, programımızda Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenmiş gönüllerde iz bırakan türküler sizlere eşlik edecek. Mahallira icra topluluğumuzun içten yorumuyla hayat bulan eserler eşliğinde türkülerin samimi dünyasında hep birlikte güzel bir yolculuğa çıkacağız. Kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'ın titizlikle hazırladığı programımızda teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran değerli arkadaşımız Murat Özgür Batı. Bugün de sizlerle aynı duyguda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mikrofon başında ben Derya Can. Bugün aramızda gençliğiyle bizlere değer katan kıymetli misafirimiz Kuzey Fidan'la birlikte Diyarbakır'dan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan en içten selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Her biri yüreğinin sesini namelere dönüştüren, türkülerimize can veren usta sanatçılar. TRT GAP Diyarbakır Radyosu mahalle icra topluluğunu takdim edelim sizlere. Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcak Özül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran, Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyeti. Bağlama Erdal Yaşar, Ud Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Kaval Neyzurna Serdar Özdemir, bas gitar Bilal Ekin, klasik gitar Efe Yoluk, meyduduk Önder Işık, Halit Akkuş Bendir Defte, Veysel İlgin Darbuka'da. Sevgili türkü dostları, Türkü Diyarı programımızda Anadolu'nun eşsiz ezgileriyle gönüllerinize misafir olmaya geldik. Şimdi Erzurum yöresinden içinde hasreti, sevgiyi, ince bir sızıyı taşıyan kıymetli bir türkü geliyor. Arasında yer alan uzun havasıyla dinleyenleri derinden etkileyen kaynak kişi...

Deniz Suat Işıklı, Raci Alkır olan Tutam Yar Elinden Tutam adlı eser, güçlü yorumu, kendine has tavrıyla, Cemal Temel'in yorumuyla sizlerle.

Şimdi sıra sıra gecelerinin, hoyratların, yanık türkülerin diyarı Şanlıurfa'da. Yürekten söylenen sözleri, kendine has ezgileriyle hafızalarda yer eden iki güzel Şanlıurfa türküsünü dinleyeceğiz şimdi. İlk olarak kaynak kişisi Abdullah Balak olan Han Evimi Harap Ettin. Ardından kaynak kişi Torun Bedih Yoluk olan Eyvana Serilmiş Aman İpek Halılar adlı eserler geliyor. Mahalle icra topluluğumuzun güçlü yorumuyla

Anadolu'nun her türküsünde ayrı bir hikaye, ayrı bir gönül izi vardır. Kimi zaman sevdayı anlatır, kimi zaman insanın içine işleyen hasreti. Şanlıurfa yöresinin sevilen ezgilerinden birine kulak veriyoruz şimdi. Sözleriyle olduğu kadar, ezgisiyle de bizleri etkileyen, altın tasta aşk olmaz, yıllardır dillerden dillere düşmeyen kıymetli türkülerimizden. Kaynak kişi Torun Bedih Yoluk. Bu güzel eser güçlü yorumuyla Süleyman Alan tarafından sizler için seslendiriliyor.

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Sıradaki eserle Anadolu insanının o içten duygularını hissedeceğiz. İlk olarak kaynak kişisi...

Çiçekli Kayahan olan şu dağları delmeli. Ardından Elazığ yöresinin sevilen eserlerinden Suna Gelin, bilinen adıyla Harput'ta Bir Güzel Gördüm geliyor. Bu kıymetli eserler mahalle icra topluluğunun kıymetli yorumuyla sizlerle.

Bugünün en duygusal türkülerinden birine doğru yol alıyoruz şimdi. Bazen bir gece yarısı, bir kapının eşiği ya da bir iç çekiş bile türkü olur insanın dilinde. Şimdi yine Erzurum yöresinden derin bir sevda taşıyan Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem adlı eserle devam ediyoruz. Kaynak kişi Hulusi Seven. Bu kıymetli eseri güçlü yorumuyla solistimiz Mehmet Buran seslendiriyor.

Yaklaşırken Anadolu'nun en güçlü ezgilerinden birçoğunu barındıran Şanlıurfa yöresine misafiriz. Urfa'nın türkü geleneğinde sadece bir melodi değil, hayat hikayeleri, hatıralar, isyanlar saklıdır. Birazdan dinleyeceğimiz eser bu güçlü geleneğin en bilinen örneklerinden. İlk olarak Eşref türküsü, ardından yine aynı toprakların hafızasında yer etmiş Pala Remzi adlı eser sizlerle olacak. Mahalle icra topluluğumuzun eşsiz yorumuyla türkülere bırakıyoruz gönüllerinizi.

Türkü Diyarı'nda bir programı daha türkülerin eşliğinde geride bırakıyoruz sevgili türküseverler. Her ezgide Anadolu'nun sesi, her sözde insanın iç dünyasına dokunan samimi duygular vardı. Bu programımızda da Anadolu'nun farklı yörelerinden yükselen ezgilerle sevdayı, özlemi, gurbeti, umudu yaşadık. Şimdi sizleri TRT GAF Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nun kıymetli yorumlarıyla baş başa bırakıyoruz. Giydiğim Aldır, Erzurum'dan, Kemah'tan, Oklaviyam, Pazıyam türküleri içten ezgiler eşliğinde sizlerle olacak. Bu anlamlı yayında emeği bulunan kıymetli yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran değerli arkadaşımız Murat Özgür Batu'ya, Mahalli İcra Topluluğumuza, en önemlisi aynı duyguda bizimle buluşan siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz efendim. Mikrofonda ben Derya Can. Türkülerimize eşlik ederek bizlere can veren, değer katan kıymetli konuğumuz Kuzey Fidan'a da teşekkürü bir borç biliyoruz. Bir başka Türkü Diyarı programında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapım ekibimizde bugün Yiğit Yavuz ve Zeynep Ülkü Yıldırım var. Teknik yönetmenimiz Rıza Kaan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Karadeniz yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Ali Haliloğlu'ndan derlenen türkü Nurettin Çamdağ'ın sesinden dinleyeceğiz. Giyme beyazı giyme, üç günde bir kirlenir, alırsan esmeri al. Gittikçe güzelleşir.

Muharrem Ertaş'tan derlenen Kırşehir yöresine ait türküyü Ümit Tokcan'dan dinleyeceğiz. Şu dağlar ulu dağlar, gölgesi koyu dağlar, derdimi ben söylesem gökteki bulut ağlar.

Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin. Ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıldız. Yozgat, Aktağ madindeyiz. Nida Tüfekçi'den derlenen türküyü Mehmet Erenler söylüyor.

Artvin Şavşat yöresine ait türküyü Ünal Sofuoğlu'ndan dinledik. Tahıl serdim harmana. Şimdi de Gümüşhane'ye uzanıyoruz. Hediye Hüseyin'i dinleyeceğiz. Su gelir taşa değer, o kirpik kaşa değer. Kederlenme sevdiğim, bir gün baş başa değer.

Aşık Yusuf Akyol'dan derlenen türküyle Samsun Vezir Köprü'deyiz. Elvan Sevim okuyor. Ey gafil gel uyan ha bu gafletten, ömür geldi geçti haberin var mı?

Bu kez Sivas yöresindeyiz. İsmail Kılıç'tan derlenen türkü Kubilay Dökmetaş'tan dinleyeceğiz. Anam beni soğuk suya yolladı.

Ali Şen'den derlenen Sinan'ın türkü Gülay Özer'den dinledik. İp attım ulaş diye, kapıyı dolaş diye, ben seni niye sevdim, derdime ilaç diye. Saatlerimiz 15.37 sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de Ordu Aybastı'dayız. Özlem Üngör seslendiriyor. Sevdiğime varamadım.

Erkan Oğur'dan dinledik. Dersim Dört Dağ içinde, yöremiz Tunceli'ydi. Şimdi de sizleri Giresun Göreli'ye götürüyoruz. Bahattin Turan'dan dinleyeceğiz. Atmaca'yı vurdular bir avuç kanı için.

Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik. Son türkümüzü Gökhan Birbenden dinleyeceğiz. Hey Gidi Karadeniz. Yapım ekibimizde bugün Yiğit Yavuz ve Zeynep Ülkü Yıldırım vardı. Teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım'dı ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girilip girilmediği yolundaki tartışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın programını değiştirerek anma günü etkinliği seyahatini iptal etmesi ve oğlunun düğününe katılamayacağını açıklaması soru işaretlerine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir saldırı hazırlığında mı sorusuna yanıt aranırken İran'daysa diplomasi trafiği yoğunlaştı. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP'nin meclis grup başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP meclis grup başkanı olarak seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye Türk milletinin kardeşlik projesidir," dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Adana, Mersin ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 22'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru dün 2,5 milyar dolara yakın ihracatla bir kez daha kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat odaklı politikaların somut neticesinin görüldüğünü vurguladı. Türkiye enerjide yeni işbirliği projelerine aralıksız devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında elektrikli iletim hattıyla doğalgaz boru hatlarından oluşan iki proje geliştirildiğini söyledi. Bayraktar, boru hattı projesinin 2028 yılında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin hızlandırıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yurt genelinde trafik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi. Mustafa Çiftçi, "Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir," dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yorgun ve uykusuz halde yola çıkılmaması, hız kurallarına uyulması ve direksiyon başında cep telefonu kullanılmaması uyarısında da bulundu. Bayram tatili ile birlikte uçuş trafiği de yoğunlaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 21 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında 1506 ek uçak seferi planladığını duyurdu. Yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Afyonkarahisar'daki iki köyde sel meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı, köprüler yıkıldı, Konya'da da kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı. Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi, Tokat'ta ise aşırı yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Haberleri sunduk.

Akdeniz'in renklerinde birlikteliğimize başladık sayın dinleyiciler. Hoş geldiniz programımıza. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Akdeniz'in renklerini Volkan Karaman hazırladı. Haydar Uras teknik yönetimde, ben Rıza Okur sunacağım. Ve saat 17'ye kadar sürecek birlikteliğimize Neşet Ertaş'ı dinleyerek başlayalım. Yine yeşillendi Niğde bağları.

0: TRT Türkü.
1: Az önce dinlediğimiz türkü Şanlıurfa'dandı. Sevcan Orhan seslendirdi Haydi Gidek Mersin'e. Şimdiki türkümüz Denizli'den. Özay Gönlüm'ün repertuara kattığı bir türkü. Makbule Kaya seslendiriyor. Çöz Dağal Mustafa Ali.
2: Çöz Dağal Mustafa Ali. Çöz Dağal. Çöz Dağal.

Erol Köker'den dinledik bu Konya türküsünü. Sırada Burdur'dan bir türkü var. Gül Emekçi seslendirecek. Ovalar Ovalar, Engin Ovalar.

sunmaya devam ediyoruz. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından. Şimdi Mustafa Özcan'ı dinleyeceğiz. Kaynak kişi Kemal Kalkan, derleyen de İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği topluluğu, grubu ve Burdur Aziziye Köyü'nden bir türkü sırada. İlim onum sulandı.

Karacaoğlan'ın sözlerini Musa Eroğlu seslendirdi, Nalın Dilber. Şimdi Hülya Bozkaya bizimle olacak, Sarhoş.

Böylece Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Antalya'dan herkese sevgi, saygı sunuyoruz. Volkan Karaman hazırlamıştı Akdeniz'in renklerini bugün. Haydar Uras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Mersin türküsüyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Muzaffer Sarı Sözen Sadık Taşucu'ndan derledi. Ahmet Turan Şan söylüyor sevgili dinleyenler. Çiçekler içinde menevşe baştır.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Sevgili dinleyenler, Muzaffer Sarı Sözel'in Nejat Buhara'dan derlediği bir Samsun türküsü var sırada. Saadet Yılmaz Bircan söylüyor. Yamadan gel yamadan.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.
2: Çukurova'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada bir Adana türküsü var. Aziz Şenses'e ait türkü, Özgür Eren'den dinliyoruz. İbrişim Örmüyorlar.

0: bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.
2: Çukurova'dan devam ediyor.
3: Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Balıkesir türküsü var sırada. Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da sırada Lütfü Ortakale'nin söyleyeceği bir Elazığ türküsü var. Yüksek minarede kandiller yanar.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı hazırlayan Murat Balsızan, teknik yönetimde Zafer Arzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz. Ve değerli dinleyenler, güzel bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Gülkan Özpeker huzurlarınızda olacak değerli dinleyenler.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. Diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı İran'da müzakerelerle ilgili olarak temaslarda bulunan Katarlı bir heyet, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu programını değiştirmesi de soru işaretlerine yol açtı. Trump, oğlunun Bahamalardaki düğününe bile hükümetle ilgili gelişmeler nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Amerikan medyasında ise durum fırtına öncesi sessizliğe benzetildi. Amerikan CBS televizyonu, Washington'un İran'a yeni bombardıman hazırlığında olduğunu iddia etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefonla görüştü. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım, dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini tekrarladı. Özel, bir kez telefonla konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden

üzerinden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Hatay'da 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ekipler selde kaybolan Musa Paşa'nın bulunması amacıyla çalışmalarını Karaçay Nehri ile nehrin Akdeniz'e döküldüğü bölgede yoğunlaştırdı. Tokat'ta tam doluluğa ulaşan Almus Barajı'ndan su tahliyesi devam ediyor. Kuvvetli yağış nedeniyle Niksar, Erbaa ve Pazar ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler yerleşim birimlerinde oluşabilecek taşkınları önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Muhlis Akarsu 1948 yılında Sivas'ın Kangalı ilçesi Minarekaya köyünde doğar. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Malatya'ya göç eder. Küçük yaşlardan itibaren katıldığı muhabbetlerde ve cemlerde Alevi Bektaşi kültürünü öğrenir ve saz çalıp türkü söylemeye başlar. Davut Sulari, Mahsuni Şerif, Feyzullah Çınar ve Aşık Daimi gibi dönemin ünlü ozanlarından etkilenir. Bu etki özellikle gırtlak hançerini kullanırken ön plana çıkar. Muhlis Akarsu soyadını Mahlas olarak kullanır. Deyişlerinde aşk ve sevda temaları ön plana çıkar. Sevgi insana yakışır diyerek sanat anlayışının da temelini ortaya koyar. Yar için yazdığı, feleğe kızdığı, gurbete içerlediği, ayrılığa üzüldüğü, cahilliğe, yoksulluğa dertlenip bunları anlattığı yüzlerce deyişi vardır. Muhlis Akarsu, Muhabbet serisiyle çıkarılan albümlerin her yapıtında yer alır. Ardında yüzden fazla 45'lik plak, 4 uzun çalar, 20 kaset ve yüzlerce deyiş bırakır. 2 Temmuz 1993 tarihinde aramızdan ayrılan sanatçıyı saygıyla rahmetle anıyoruz. Ve Muhlis Akarsu'dan alınan türküyü kendi sesinden dinliyoruz. Ey sevdiğim, sana şikayetim var.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi.

Türkiye Akşamı başladı. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Yağmurlu bir Ankara akşam üstünden sizleri en kalbi en güzel duygularla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü kanalında bir cumartesi akşamında Türkiye Akşamı başladı. Birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Emin Kırık bugünkü teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Arzu Meliye. Yine birbirinden güzel türküleri sizlerle paylaşacağız. Bir Rumeli türküsüyle başlayalım. Hava Karakaş söylesin. Ak güvercin olaydım, pencerene konaydım. Penceren çok yüksekte, yar dizine konaydım.

Sıradaki türkümüz Afyon Emirdağ yöresine ait, Hale Gür notaya almış, Reyhan Altınay ve Hüseyin Yaltılık derlemiş bu türkümüzü. Merve Kayacan seslendirecek. Sako Giyer Karadan, Ne Bakıyorsun Aradan, Hakikatli Yar İsen Kaldır Lafı Aradan.

Şimdi de Çanakkale'ye uzanacağız. Bu güzel türkümüzde sevgili dinleyicilerimiz, Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, Ali Çakar söylüyor. Balıkesir yolunda, sepeti var kolunda, ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda.

Şimdi de Bedia Akartürk'ten dinleyeceğiz. Türkümüz Burdur yöresine ait, Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Sevenler sevenler, yüksekte serenler, ben gidiyorum mamur olsun bir anlar, ahiret hakkın helal eyle de yarenler.

18.35'i gösterirken saatimiz sevgili dostlar, sevgili türkü severler. Şimdi de Mustafa Özcan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Karanfil olacaksın, sarı rıfsı olacaksın, ben hakime danıştım, sen benim olacaksın.

Ve şimdi de Hüseyin Mustafa Arı'dan Tokat Sile yöresine ait bir türküyle Türkü Akşamı devam edecek. İzzetli hürmetli bilirim seni, erin ere yolu düş gelir böyle. Kişi sevdiğini tenhada bulsa, dostun dosta huyu hoş gelir böyle.

Elazığ yöresine ait olan türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, Reyhan Ediş yorumlayacak. Liberimin kaytanı sen geldin yarim hani, seni seven çok olur, candan sevenin hani.

Birliklerimiz devam ediyor. Erzurum yöresine ait iki türkü dinledik arka arkaya sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de türkümüz Elazığ yöresine ait bu güzel türküyü Adile Kurt Karatepe yorumlayacak. Pencereden bir taş geldi. Ben zannettim mamoş geldi.

Erzurum yöresine ait türkümüzü Kubilay Dökmetaş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Saatlerimiz 19.05'i gösterirken nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin, arasan bulunmaz ruhi revani, İzmir'i Konya'yı değer gözlerin.

Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz bu güzel deyişi. Ervah-ı Ezel'de, levh-i kalemde. Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde. Bir günümü yüz bin zara yazmışlar.

0: telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Ersin Can yöresindeyiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Can Etil'i notaya almış, Ali Ekber Çiçek derlemiş bu güzel türküyü. Adile Kurt Karatepe söyleyecek. Derdim çoktur hangisine yanayım, yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nerede derman bulayım, meğer dost elinden mola çaresi.

güzel bir halk türküsünü Yavuz Bingöl'ün yorumuyla sunacağız. Ey sevdiğim, bir gün bana yar demedin, yar demedin. Gece gündüz tenhalarda ağlayanım var demedin.

Kırıkkale Keskin yöresine ait türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve notaya almış. Dilek Karadağ söyleyecek. Sürüler içinde sürmeli koyun, şafaklar atıyor sarhoşum uyu. Son kadehte yaptın bana bir oyun.

TRT Türkü'de Türkü Akşamı Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Saatlerimiz 19.38. Sevgili türkü dostları, Onur Şan seslendirecek şimdi bu güzel Neşet Ertaş türküsünü. Karlı dağlar geçit vermez olunca, gidilmez o yâre yollar bağlanır. Gül yüzü sevdiğim elin olunca, gayrı bu ellerde durulmaz dağlar.

Mustafa Acar'ın yorumuyla Ankara yöresine ait bir türküyü şimdi yola çıkarıyoruz. Muzaffer Sarısözen derlemiş. Her sabah her seher gelir geçersin, kanımı kadehe koyar içersin. Ne beni alırsın ne vazgeçersin, yetmez mi insafsız senden çektiğim?

Programımızın yavaş yavaş sonlarına gelirken şimdi de Mersin'e, Silifke'ye uzanacağız bu türküyle. Seçkin Tutuş seslendirerek. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan.

Geldik bugünkü beraberliğimizin sonuna ama yarın akşam saatler 18'i gösterdiğinde TRT Türkü'de Türkiye Akşamı'nda sizlere tekrar seslenmek için bizler burada olacağız. Sizleri de bekleyeceğiz efendim. Türkü Akşamı bugün Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle el sallayacak, sona erecek. Birlikteliğimizi sizler için Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Emin Kırık, mikrofonda ben Arzu Meli'ye güzel bir hafta sonu akşamı diliyor ve huzurlarınızdan bir Neşet Ertaş klasiğiyle ayrılıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Niğde yöresine ait türkümüz yine yeşillendi Niğde bağları. Hoşçakalın.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Özün sözü.
1: Kıymetli dinleyenler, belki de geçen şey zaman değildir. Yani zaman duruyordur da biz içinden geçiyoruzdur. Ki bilirsiniz zamanın izafiyet teorisini. Hepimiz için başka geçiyor zaman. Kimimiz için çok hızlı, kimimiz için de çok yavaş. Ve bu ayrım belki de ruh halimizle ilgilidir. Sevdiğimiz anların uçarcasına geçmesi, sıkıntılı anlarda ise zamanın neredeyse akmıyor olması. Lakin gerçek olan şu ki, o zaman denilen şey durmuyor ve bizi de önüne katıp götürüyor. Yine bir cumartesi akşamı ve TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Büyük Usta Neşet Ertaş yorumuyla "Bugün Bana Bir Hal Oldu" isimli türkü, Orhan Hakalmaz yorumuyla da "Çiçekler Ekiliyor" isimli türkü misafirimiz oldu. Kıymetli dinleyenler, insan sadece başkasına değil, kendisine de yanılma payı, yanlış anlama, algılama payı bırakmalı. Hani tabiri caizse dediğim dedik olmamalı insan. Her düşüncemiz doğru olmayabilir. Bunun da değişebileceği olasılığını hem düşüncemize hem kendimize vermeliyiz. Zamanında doğru dediğimiz şey o zaman için gerçekten de doğrudur. Ama zaman geçer, ortam ve şartlar değişir ve artık o doğru yerini yanlışa bırakmış olabilir. Ya da biz yanlış anlamış olabiliriz. Başka fikirlere de açık olmak, dinleyebilme cesaretini göstermek bize kaybettirmez. Aksine ufkumuzu açmaya, yeni yönler bulmaya ve keşfetmeye yarar. Karşımızdaki insanı "sözü bitsin de sözünü çürüteyim" demek için değil, gerçekten dinlemek, ne dediğini anlayabilmekten bahsediyorum. Bakmak ve görmek arasındaki farkı gerçekten çözmeye başladığımızda, görmenin gözle, bakmanın ise kalple olduğunu da anlarız. İmam-ı Şafii'nin şu sözünü duyduğumda gerçekten etkilenmiştim. Demiş ki, karşısındaki insanla sadece kazanmak için tartışmaya girmek haramdır.

Yaramsızlar Ağlar Başım türküsünü Münevver Özdemir yorumuyla, Şirin Üstün yorumuyla da Gurbet Nedir Senden çektiğim radyolarımız aracılığıyla eşlik etti akşamımıza. Kıymetli dinleyenler, çok daha önce yine bir programda anlatmıştım ama gelin size Nerede O Eski Sevdalar dedirten o eski sevda hikayesini duymamış olanlar için yeniden anlatayım. Geçmiş zaman, yeni evli gencecik bir adam işlemediği bir suçtan dolayı hapse atılır. Çıkan kararla da 20-25 yılı aşkın bir süre için hüküm yer. Eşi adamı yalnız bırakmaz, hiçbir ziyaret gününde yalnız kalmasına müsaade etmez, ziyaret eder. Yine öyle bir ziyaret günü adam eşine der ki, "Başımıza böyle bir hal geldi. Sen de çok gençsin. Benim çıkmamı bekleme. Boşanalım, git ve hayatına devam et. Ben buradan çıktığımda sadece bir kez evimizin olduğu sokağa geleceğim. Evin önündeki akasya ağacında bir eşarbını asılı görürsem anlarım ki beni bekledin. Eğer eşarbını görmezsem de anlarım ki bir başka hayat kurdun ve çeker giderim." Genç kadın istemeye istemeye ayrılır adamın yanından. Gel zaman, git zaman, yıllar geçer. Genç adam artık orta yaşın çok üstünde biri olarak tahliye olur. Büyük bir heyecanla caddeler, sokaklar geçer ve evinin önündeki akasya ağacıyla göz göze gelir. Bir de bakar ki akasya ağacında eşi tarafından asılmış bir değil yüzlerce eşarp vardır.

Musa Eroğlu yorumuyla Zalın Poyraz ve Emel Taşçıoğlu yorumuyla Hani Yaylam, Hani Senin Ezelin türkülerine kulak verdik, dinledik. Kıymetli dinleyenler, hayatımıza dair olmasını istediğimiz her şeyin tüm sebep ve buna bağlı olacağını düşündüğümüz sonuçların elimizde olduğunu düşünüyor olmamız, ruhumuzu ve algımızı yalnızlığa ve çoğu zaman çaresizliğe doğru sürükler. Çaresizlik hissini genelde

kötü olarak algılarız ki aslında elimizden bir şey gelmediğini anladığımız anlar, zamanlar bizi insan kılar. Ne kadar olduğumuzu, sınırlarımızı belirler. Bir hayatı yaşamak için her türlü sebebin peşinden koşmanın yorgunlarıyız. Son nefesimize nefes nefese koşuyor olmanın halsizliği düştü üstümüze, gönlümüze, ruhumuza. Oysa her şey olacağına varacaktı ve bize düşen sakin durabilmekti. Yavaş adımlarla, derin nefeslerle ancak elimden geleni yapar ve her türlü neticenin benim isteklerimden daha iyi olacağını bilirim düşüncesi bize sükun bir hayat sağlar. Kaygı ve korkularımızı giderir. İnanırsak mutlu oluruz ki olan olacak olandan daha hayırlıdır bizim için. Neyin içindeysek elimizde kavrayabileceğimiz o şey var. Henüz ne olacağını bilmiyoruz. Özün sözü olan da hayır vardır. Olan bizim isteğimiz gibi olmasa da hayır vardır.

0: Kıymetli dinleyenler, hatırlıyor musunuz nasıl da aşık olmuştunuz? Nasıl da dünya nüfusu bir anda bire düşmüştü? Sanki ondan başka hiç kimse yoktu ve nasıl da artık siz eski siz değildiniz? Hani gece uyuduğunuzda en son düşündüğünüz ve sabah uyandığınızda aklınıza ilk gelen oydu. Beyni hatırlıyor musunuz? Kiminle ne konuşursanız konuşun, konunun sevdiğinize gelmesini istiyordunuz. Ondan başka bir şeyden bahsedilmemesini istiyordu gönlünüz ve kulaklarınız. Hani sizi birbirinize uygun görmeyenlere düşman gözüyle bakıyordunuz. Hatta size göre bu kişiler aşktan zerre kadar anlamayan, sevmeye saygısı olmayan kişilerdi. Öyle değil mi? İşte bu kontrolsüzlüğe halk arasında aşk deniyor. Mantığınızın tamamen devre dışı kaldığı ve hükmünüzü başkasının eline gönüllü teslim ettiğinizi düşündüğünüz o geçici süreç. Geçici çünkü geçti. Akıl yavaş yavaş terk ettiği yere geri geldi ve siz sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişinin aslında herkes gibi olduğunu anladınız, bir nevi kendinize geldiniz. Yaşanılması duygular mıdır? Evet. Her insanın başına gelmeli midir? Kesinlikle evet. İnsan aziyetini, ne olduğunu, ne kadar olmadığını bilmeli ve bunun nedeni de aşk olsun. Şöyle yazmıştım bir kitabımda. Aslında herkes gibisin, tek farkım benim.
1: Şu kocamış devri alem

Zeynel Aba yorumuyla Gidelim ve Nilüfer Sarıtaş yorumuyla da Bu Gala Taşlı Gala türkülerine kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı yeniden TRT Türkü frekanslarında Özün Sözü isimli programda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili TRT Türk'ü dinleyenleri. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere TRT Türk'ü'den. Efendim Türkiye ve programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize buradan

Dinleyenlerimiz bu akşam sazlarıyla bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek isterim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Solist ve sunucu ben Hüseyin Balcı. Sizlere bu akşam birbirinden güzel eserler hazırladık ve sizlere sunmaya çalışacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir yol havasıyla başladık. Kaynak kişi İbrahim Can ve ardından yine Trabzon Akçaabat'tan bir türküyle devam ettik. E Çay Kara Çay Kara dedik türkümüzü. Ümit Bekizağ, Erkan Ocaklı'dan derlemiş. Ve programımıza devam ediyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Ankara türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Kıbrıs'tan bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Hanaylar yaptırdım diyoruz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Refia Berkalp'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz birbirinden güzel türkülerimizle. Şimdi rotamızı Çorum'a çeviriyoruz. Güzel bir türküyle devam edeceğiz. Ne elmadır ne de nar diyeceğiz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Cafer Kaya'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Şimdi Karadeniz'e uzanıyoruz yine. Trabzon'dan, Beşikdüzü'nden bir türküyle geliyoruz. Eser Bahar Rüzgarı Erir Dağların Karı diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Buyurunuz.

Efendim, Trabzon Beşikdüzü'nden güzel bir türkü sizler için seslendirmiş olduk. Ve yine devam ediyoruz. Trabzon'dayız yine. Hareketli bir türküyle devam edeceğiz. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler diyeceğiz. Türkümüzü Muazzez Çatalbaş, Yusuf Cemal Keskin'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsünden sonra rotamızı Tokat'a çeviriyoruz. Bugün ben bir güzel gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Mustafa Hoşsu İbrahim Karataş'tan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Güzel bir Tokat türküsü seslendirdik sizler için. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Erzincan yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Gurbet elde yad ellerin derdini diyeceğiz. Türkümüzü Ali Ekber Çiçek derlemiş. Buyurunuz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz türkü yolculuğumuza. Yine Karadeniz bölgesinden bir eserle sizlere sesleneceğiz. Trabzon Maçka'dan bir türkü. Ben de çok severek okurum bu türküyü. Zaman zaman repertuarıma koyarım böyle. Evet, ne diyeceğiz? Kemençemun telleri zilvanedur. Zilvane diyoruz türkümüzü. Cemile Cevher, Ahmet Güler'den derlemiş.

Birbirinden değerli orkestramıza teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum Okey abi. Evet, Karadeniz bölgesinden devam ediyoruz. Şimdi ise kendi memleketim olan Rize'den bir türküyle sizlere sesleneceğim efendim. Ne diyeceğiz? E paçı çeşanuni diyeceğiz. Paçı bizim Karadeniz'de kız çocuklarına derler. O detayı da vermiş olalım size. Değerli dinleyenlerimiz. Evet, türkümüzü Enis Genç Türk, Emin Yağcı'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, bu güzel türkümüzle de Rize'ye doğru yol almış olduk. Efendim, programımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi yine Karadeniz'den, Trabzon'dan bir türküyle devam edeceğiz. Ne diyeceğiz? Gül Hanım dedikleri, kız sen misin sen misin? Türkümüzü Kasım Gürsoy, Gül Hanım Kaya'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum efendim. Değerli orkestramıza, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Evet, okey abi, bakayım sen benden bir türkü istedin ama onu okumadan edemeyeceğiz. Hadi bakalım onu okuyalım. Biraz spontane gelişti. Okey abimizin sevdiği bir türkü, yine Rize yöresinden. Haldoz'un Portikali diyeceğiz. Ben de bu türküyü çok severim. Türkümüzü Cemile Cevher, Refik Kahyaoğlu'ndan derlemiş. Hadi bakalım Umut Ayvaz.

Ben teşekkür ediyorum Okey abi. Sağ ol, var ol. Sizlerin de ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, programımızın bu akşam da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki biz burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bir saat hemen hemen bir an önce böyle geçti gitti. Sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiğince sizlere türkülerimizi seslendirmeye çalıştık. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramıza kimler vardı, kimler bizlere eşlik etti? Bir kez daha sizler için tekrardan anons edeyim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın, yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ve mikrofonda ben Hüseyin Balcı, sizler için elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim, bir mani olmasa biz bir dahaki programda buralarda olacağız. O zamana değin kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Son olarak ne diyoruz? Akan dereler gibi diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Mehmet Alan, Katip Şadi'den derlemiş. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Efendim kardeşim? Muhabbet. Muhabbet alanı derleyen, özür diliyorum, Umut Ayvaz beni düzeltti. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Sözün sazla buluştuğu Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Havalanma deli gönül, uzun sürmez yorulursun. Eser de bir çelimsiz yel, dalga dalga savrulursun. Programımızda ilk olarak sözleri Sivaslı aşık Hüseyin Aslan'a ait bir deyiş dinlediniz. Musa Erol çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Nida Tüfekçi'nin Yozgat Dere Mumlu Köyü'nden derleyip repertuara kazandırdığı bir deyiş dinleyelim. Gam, gasavet, keder yok olup gider, sevdiğimin cemalini görünce. Perişan gönlüm.

Ceyhan suyu gibi bahar ayında niye dolu dolu akar gözlerin? İniler gezersin gönül dağında, yavru ceylan gibi bakar gözlerin. Aşık Mahsuni Şerif'in sesinden bir deyişini dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Mahsuni'yi tanıyalım. Asıl adı Şerif Cırık olan Aşık, 1939 yılında Kahramanmaraş Afşin ilçesi Berçenek köyünde dünyaya gelmiş. Köylerine ilkokul yapılmasıyla Elbistan Alembey köyündeki medrese eğitimini yarıda bırakan Şerif, köyüne dönerek ilkokulu burada bitirmiş. 12 yaşına geldiğinde amcası Aşık Fezali'den saz çalmayı ve deyiz söylemeyi öğrenen Şerif, köy büyüklerinden de tasavvufu ve aşıklık geleneğini öğrenmiş. Yazdığı şiirler çok beğeni kazanınca bir büyüğü tarafından kendisine Mahsuni mahlası verilen Aşık, kendi deyişlerini bu mahlasla çalıp söylemeye başlamış.

başlamış. Değerli dinleyenler, bazı eserlerini TRT repertuarına kazandıran Aşık Mahzuni, aşıklık geleneği içinde yer alan Pir Sultan Abdal, Aşık Davut Sulari ve Aşık Veysel gibi ozanlardan çok etkilenerek Aşıklar Derneği'ni kurmuştur. Aşıklar Derneği'ne başkan olduktan sonra Sivas Şarkışla'ya giderek Aşık Veysel'i ziyaret eden Mahzuni, ardından yaşamını Almanya'da sürdürmüştür. 2001 yılında rahatsızlanıp tedavi edilen Aşık Mahzuni, 17 Mayıs 2002 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde yaşamını yitirmiştir. Vasiyeti üzerine Nevşehir Hacı Bektaş ilçesindeki Çilehane adı verilen yerde toprağa verilmiştir. Aşık Mahzuni Şerif'i saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri Aşık Mahzuni'ye ait bir deyiş dinleyelim. Bugün ben şahımı gördüm. Bir elinde zülfikar var. Dane dane dökülüyor. Dillerinde kehribar var. Saime Can Türk seslendiriyor.

0: 저는
1: Dur be dur be, hızlı gitme divane gönlüm. Alem sana güldüğünden haberin var mı? Dünyada olup bitenden bigane gönlüm. Ferhat Dağ deldiğinden haberin var mı? Aşık Mahsuni'nin sesinden bir deyişini dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi Yıldıray Çınar kaynaklı Aşık Mahsuni'nin bir deyişinde Tülay Yaşar'ı dinleyelim. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla. Düştüm hasretine yanar inlerim. Susadım.

kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabını doya doya, yandım yandım içemedim. Nazmiye Coşkun Özgül'ün Kahramanmaraş yöresinden derleyip repertuara kazandırdığı Aşık Mahsuni'nin bir deyişini dinlediniz. Adile Kurt Karatepe seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Gökten.

Taş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Türkmen Eli'nin tarihini, kültürünü ve sesini sizlere ulaştırmak için buradayız.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu. Bu programı İrem Çetinkol'la birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Ses kayıtta ise Seval Köksal var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırladığımız programımız başlıyor.
0: Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Türk milletinin yeniden ayağa kalktığı, umudun karanlığı yırttığı ve bağımsızlık meşalesinin Samsun'dan tüm Türk dünyasına yayıldığı kutlu bir gündür. Bugün sadece bir tarih değil, aynı zamanda inancın, mücadelenin ve Türk gençliğine duyulan sonsuz güvenin adıdır. Ulu Önder ve Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında sadece bir kurtuluş hareketi başlatmadı. Türk gençliğine emanet edeceği büyük bir geleceğin de temelini attı. Çünkü Atatürk biliyordu ki Türk milletinin gerçek gücü, bilinçli, vatanına bağlı ve mücadele ruhunu kaybetmeyen gençlerdir. Bu nedenle

0: 19 Mayıs'ı Türk gençlerine armağan etti. Onlara sadece bir bayram değil, bir sorumluluk, bir ideal ve bir miras bıraktı.
1: Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözü sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerine değil, Türk dünyasının dört bir yanında yaşayan tüm Türk gençlerine bırakılmış güçlü bir mesajdır. Kerkük'te, Erbil'de, Musul'da, Telafer'de ve Tuz Hurmatı'da yaşayan Türkmen gençleri de yıllar boyunca bu sözün anlamını yüreklerinde taşıdı. Çünkü Türkmen gençliği sadece eğitim ve gelecek mücadelesi vermedi, aynı zamanda Türk kimliğini, Türk dilini, Türk kültürünü ve varlığını koruma mücadelesi verdi. Türkmen elinin gençleri zaman zaman savaşların, baskıların, göçlerin ve acıların gölgesinde büyüdü. Ancak bütün zorluklara rağmen türkülerini unutmadılar. Ana dillerini yaşatmaya devam ettiler. Kültürlerinden vazgeçmediler. Kimi zaman bir okul sırasındaydılar. Kimi zaman bir dernek çatısı altında, kimi zaman da kültürel etkinliklerde Türkmen kimliğini yaşatmanın mücadelesini verdiler. Çünkü onlar biliyordu ki Türk milletinin hafızasını yaşatan en önemli güç gençliğidir. Bugün Türkmeneli'de düzenlenen kültürel faaliyetler, gençlik kampları, izcilik organizasyonları ve öğrenci birlikleri aslında bu ruhun devam ettiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Irak Türkmen Cephesi bünyesindeki Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda Kerkük, Musul, Telafer, Tuz Hurmatı, Diyale ve Kifri'den gelen yüzlerce gencin bir araya gelmesi Atatürk'ün gençliğe bıraktığı mirasın Türkmeneli'nde de yaşadığını göstermektedir. Kampın bugünün gençleri yarının liderleridir. Sloganıyla düzenlenmesi ise dikkat çekici bir mesaj olmuştur. Yine Erbil'de gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamaları, Türkmen gençlerinin Atatürk'e olan bağlılığını ve Türk dünyasıyla kurduğu gönül bağını ortaya koymuştur. Coğrafyalar farklı olsa da hissedilen duygu aynıdır. Bağımsızlık, birlik, kültür ve gelecek.
0: 19 Mayıs'ın bir diğer anlamı da spordur. Çünkü Atatürk, güçlü bir toplumun sadece fikirle değil, beden ve ruh sağlığıyla da ayakta duracağını düşünüyordu. Spor yapan, üreten, düşünen ve araştıran bir gençlik hayal ediyordu. Bugün Türk gençlerinin eğitimde, sanatta, sporda ve akademide gösterdiği başarılar da bir idealin yansımasıdır. Sayın Ahmet Tuzlu, siz de Türkmen elinde büyüyen bir gençtiniz. Kimliğinizi, dilinizi, kültürünüzü korumak ve yaşatmak için türküler söylediniz. O toprakların ruhunu seslendirdiğiniz türkülerle gönlümüze nakşettiniz. Ne mutlu ki size şimdi değerli kurumumuz TRT'nin kıymetli bir sanatçısı oldunuz. Ata toprağınız Türkmeneli'yi sanatınızla başarılı bir şekilde temsil ederek bu görevi layıkıyla yerine getiriyorsunuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Türk gençlerine neler söylemek istersiniz?
1: 19 Mayıs benim için çok özel bir gündür. Gerçekten hani Gençlik ve Spor Bayramı olmasının yanı sıra resmen sanata adım attığım ilk gündür. 19 Mayıs'ta rahmetli İhsan Doğramacı beni dinledi. Gençlerle birlikte rahmetlinin evine gitmiştik, köşküne gitmiştik Bilkent'te. Orada beni dinledi ve beni keşfetti. Beni dinledikten sonra bana neden müzik okumuyorsun dedi. Ben müzik okuman için sana her türlü desteği veririm dedi. Ki rahmetli ölene kadar beni destekledi. Her eksiğimi karşıladı. Nurlar içinde yatsın. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: O yüzden 19 Mayıs benim keşfedildiğim gündür. 19 Mayıs benim için çok özeldir. Çünkü 19 Mayıs'ta sanata adım atmayı ciddi bir şekilde düşündüğüm ilk gündür. Çünkü daha önceden hani sanatçı olacağım, yok sanat okuyacağım, müzik okuyacağım diye bir düşüncem yoktu. Rahmetli İhsan Doğramacı benim beynime bu düşünceyi soktu. Ve o günden itibaren başladım. Evet, neden sanatçı olmayayım? Rahmetli çünkü bana dedi ki, bir sürü doktorumuz var dedi. Bir sürü mühendisimiz var. Bir sürü diğer alanlarda insanlarımız var ama sanatçımız yoktur. Sanatçı kolay yetişmiyor. Bizim sanatçıya ihtiyacımız var.

0: Bizim bilinçli bir sanatçıya ihtiyacımız var. Bu sanatın okulunu okuyan bir sanatçıya ihtiyacımız var. Bir değil, hatta birçok sanatçıya ihtiyacımız var. O yüzden müzik okursan dedi, ben sana her türlü desteği ve olanağı sağlarım dedi. Ki başta da dediğim gibi yaptı. Sözünde durdu rahmetli. Her türlü desteği verdi bana. Gerek maddi anlamda bana burs bağladı, gerek manevi anlamda. Beni teşvik etti, beni güçlendirdi. Hatta bana özel öğretmenler, özel hocalar tuttu. Ve onların ders ücretlerini de kendisi verdi. Allah rahmet eylesin. Buradan İhsan Doğramacı hocamızı rahmetle ve minnetle anıyorum.
1: Rahmet olsun. Atatürk'ün çizdiği yolu benimseyip Türk gençlerine ve sizin gibi gençlerin yolunu açıp Türkiye'ye ve Türk dünyasına, dünyamıza böyle kıymetli değerleri kazandırdığı için bir kez daha kendisine minnet duyuyoruz. Rahmet olsun.
0: Şimdi de konuşmamıza kısa bir ara verelim. Bir türkü molası verelim. Nacizane benim sesimden dinleyeceğiz. Çanakkale'de oldum onbaşı, sineme vurdu süngünün başı. Asker oturup karşı ba karşı, ağlama anam, tez de gelirim. Ölüm olmasa seni görürüm.

0: Türkmeneli gençliği için mücadele sadece günlük hayatın zorluklarıyla sınırlı değildir. Onlar aynı zamanda Türk kimliğini korumanın, Türkçeyi yaşatmanın ve Türk kültürünü geleceğe taşımanın sorumluluğunu omuzlarında taşımaktadır. Yıllar boyunca savaşların, göçlerin, siyasi baskıların ve güvenlik sorunlarının gölgesinde büyüyen Türkmen gençleri, bütün bu zorluklara rağmen eğitimden, kültürden ve milli değerlerinden kopmamaya çalıştı. Kerkük'te, Tel Afer'de, Tusurmatu'da, Musul'da ve Erbil'de yaşayan gençler, kimi zaman kısıtlı imkanlarla eğitim hayatını sürdürdü, kimi zaman da ana dilde eğitim ve kültürel haklar için mücadele verdi.
1: Özellikle Türkmen öğrenci toplulukları ve gençlik teşkilatları son yıllarda Türkmen kimliğinin yaşatılması adına önemli çalışmalar yürütüyor. Düzenlenen kültürel programlar, şiir geceleri, hoyrat dinletileri, folklor etkinlikleri ve gençlik kampları yalnızca sosyal faaliyetler değil, aynı zamanda kültür mücadelesi niteliği taşıyor. Çünkü Türkmen gençleri çok iyi biliyor ki bir milletin sesi

Onun seslendireceği bir Türkmeneli Kerkük türküsüyle Türkmeneli'nin sesi programına devam ediyoruz. Ayağında dar şal var, el kaldır hakayal var. Bunu hudam yazıptı, benim elimde ne var?

0: Bugün Türkmen elinde birçok genç, çeşitli üniversitelerde eğitim alarak doktor, mühendis, öğretmen, gazeteci ve akademisyen olabilmek için büyük emek veriyor. Ancak onların başarısı yalnızca bireysel değildir. Her başarı aynı zamanda Türkmen toplumunun geleceğe tutunma çabasıdır. Özellikle genç gazeteciler, medya çalışanları ve sanatçılar Türkmen meselesini dünyaya anlatmak için önemli bir görev üstleniyor. Türkmen Eli'nin yayın organlarında görev yapan gençler, kültürlerini ve yaşanan gerçekleri duyurabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
1: Bir başka önemli mücadele alanı ise kültürel hafızanın korunmasıdır. Türkmen gençleri bugün Kerkük türkülerini öğreniyor, hoyrat geleneğini yaşatıyor, büyüklerinden dinledikleri hikayeleri kayıt altına alıyor. Çünkü onlar için türkü sadece bir ezgi değil, geçmişle gelecek arasında kurulan güçlü bir bağdır. Düğünlerde, etkinliklerde ve milli günlerde söylenen her türkü aslında biz hala buradayız demenin bir başka şeklidir. Biz de TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'nun seslendireceği bir Türkmen Eli Kerkük türküsüyle Türkmen Eli'nin atan kalbini hissediyoruz. Hel hele verin geline, deste gül verin eline, altın kemer bağlamış gelin ince beline.

0: Türkmeneli gençliği aynı zamanda dayanışmanın da sembolüdür. Zor zamanlarda birbirine destek olan, eğitim kampanyaları düzenleyen, ihtiyaç sahibi aileler için yardım organizasyonları yapan gençler, toplumsal birlik ruhunu canlı tutmaya çalışıyor. Özellikle üniversite öğrencileri arasında kurulan dayanışma ağları, Türkmen gençlerinin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bugün belki birçok Türkmen genci farklı ülkelerde eğitim görüyor, farklı şehirlerde yaşam mücadelesi veriyor. Ancak nerede olurlarsa olsunlar, Kerkük'ün kokusunu, Tel Afer'in hatırasını, Tuz Hurmatu'nun acısını ve Türkmen elinin türkülerini kalplerinde taşımaya devam ediyorlar. Ve belki de 19 Mayıs'ın Türkmen eli için en büyük anlamı burada saklıdır. Pes etmemek, kimliğinden vazgeçmemek ve geleceğe umutla bakabilmek.
1: 19 Mayıs, geçmişte kazanılmış zaferin yıl dönümünden çok daha fazlasıdır. 19 Mayıs, umutsuzluğa teslim olmamayı, yeniden ayağa kalkmayı ve geleceğe inançla yürümeyi hatırlatır. Atatürk'ün Samsun'da yaktığı meşale, bugün Türkiye'de olduğu kadar, Türkmen elinde de genç yüreklerde yanmaya devam etmektedir. Çünkü gençlik sadece bir yaş değildir. Gençlik inançtır, mücadeledir, aidiyettir, umuttur.
0: Türkmen Elinin Sesi program ekibi olarak Türkiye ve Türkmen Eli başta olmak üzere Türk dünyasının dört bir yanındaki tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu vesileyle başta Ulu Önder ve Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canını feda eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

0: Bugün 19 Mayıs'ın taşıdığı büyük anlamını, geçmişten bugüne uzanan mücadeleyi ve Türkmeneli gençliğinin umut dolu direnişini birlikte konuştuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu kutlu miras, bugün yalnızca Türkiye'de değil, Kerkük'te, Erbil'de, Telafer'de, Tusurmatlı'da ve Türkmeneli'nin dört bir yanında yaşamaya devam ediyor. Çünkü gençlik Türk milletinin yarınıdır ve umut en çok genç yüreklerde büyür. Türk dünyasının neresinde olursa olsun, diline, kültürüne, tarihine ve kimliğine sahip çıkan tüm gençler bu büyük mirasın taşıyıcısıdır. Başta Türkmeneli ve Türkiye olmak üzere bütün Türk dünyasının 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını bir kez daha kutluyor ve başta Ulu Önder ve Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Size Esat Kabaklı'nın seslendireceği türküyle veda ediyoruz.
1: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç, tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili Enes Sönmez'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz sevgili Enes Sönmez, dinleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen?
1: Senem Hanım merhabalar. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ben Enes Sönmez, Erzurumluyum, Erzurum'da yaşıyorum. Uzun yıllardır bağlama çalıyorum. TRT Müzik'te salı akşamları yayınlanan Tuncay Kemertaş hocamın sunduğu Doğudan Sesler programında orkestra şefliği yapıyorum. Buradan çok selamlarımı iletiyorum kendisine. Tuncay Hoca ile çalışmaktan çok keyif alıyorum. Her şeyiyle bir beyefendi, bir müzik adamı. Arada çalıp söylemeye de gayret ediyorum. Erzurum'da öğrencilerim var, onlara bağlama dersi veriyorum. Aynı zamanda konservatuvarda

0: Böyle temel elemanı olarak çalışıyorum şu an. Uzun lafın kısası günümün her saatinde en büyük sevdamla, sazımla beraberim. Bugün de size elim ve dilim döndükçe çalıp söylemeye çalışacağım. Hatalarımı affola şimdiden, teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi programımda ağırlamama vesile olan sevgili Tuncay Kemertaş'a çok selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Türkülerimize geçebiliriz artık. Enes Sönmez ilk olarak Diyarbakır yöresine ait bir türküyle mikrofona gelecek. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama.

Sırada Aşık Reyhani'den alınan Erzurum yöresine ait bir türkümüz var. Enes Sönmez seslendiriyor. Bahar gelsin şu dağlara gideyim.

Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Programımıza Sivas Divriği yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Enes Sönmez seslendiriyor. Nefes harcı eyleme, salma araya.

Çok teşekkür ediyorum. Sırada Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan yöresine ait bir türkümüz var. Enes Sönmez seslendiriyor. Bir güzelin aşığıyım Erenler.

0: Programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz son olarak?
1: Ben başta da söylediğim gibi sazıma sevdalı biriyim. Türkü çalıp söylemenin ve dinlemenin beni iyileştirdiğini düşünüyorum. Türkü dinleyip dinlettikçe gönlümüzde saklı olan bu toprakların değerlerini yeşerteceğimize de fazlasıyla inanıyorum. O güçlü bağın türkülerde olduğunu savunan biri olarak herkese türkülü bir ömür diliyorum.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Enes Sönmez'e tekrar çok teşekkür ediyorum ve kendisinin sesinden dinleyeceğimiz Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Ey erenler akıl fikir eyleyin. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: ate gitme. Garip yolcu sen yönünü değiştir.
1: Hep aşıklar dertli dertli söylemiş. Dertsizler bu derde duyamamışlar. Saz elinde gurbet eli boylamış. Bir türlü bu işten cayamamışlar. Ağayı söylemiş, beyi söylemiş. Gâhi kötü, gâhi iyi söylemiş. Söyleyenler her bir şeyi söylemiş. Ama bir söz var ki diyememişler. Arıyı kapatmış, balın almışlar. Bülbülü ağlatmış, gülün almışlar. Yetimi döverek malın almışlar. Ağız tadı ile yiyememişler. Hey nuri çırağı garip hadise. Hakim bey bu işten almış mı hisse? Gerçekleri söyleyenler neyse dönüp kendileri uyamamışlar. Evet aziz muhteremler, gerçekleri söylemek kolay. Muhalefet yapmak da kolay. Birini ileri geri asmak kesmek çok kolay olay. Ama yapıcılık, ama gerçeğe geldiğimiz zaman nasıl olacak? Mesela tabirimi hoş görün. Adama ya işte sen şusun, sen boş ver onları. Sen benim kalbime bak, kalbime der. E kalp görünmüyor, su sabun, efendim tursil de girmiyor oraya. Ya kalbin bir temizliği var, o da bellidir ne olduğu. Öyleyse gerçekleri söylemek çok güzel şey ama sana gelince işte ile bile, bana gelince ile bile oluyor. Onun için türkülerimiz, şiirlerimiz bu konuları ihtiva ederler aziz dostlarım. Gerçekleri söyleyenler neyse doğru söylediniz ama kendin uymuyorsun abi. Dönüp kendileri uyamamışlar. Aşık dili ne söyler programının ana teması budur. Konusu budur. Programın adını da onun için aşık dili ne söyler programı koyduk. Bu minval üzere programımıza başlarken derim ki program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, ben programı hazırlayan, sizlere ulaştıran Aşık Nuri Çırağı. Hepinize saygılar, sevgiler. Kim nerede TRT Türkümüzü dinliyorsa, bizi dinliyorsa onlara saygı, sevgi, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Kabul buyurun efendim. Bugün karşımda çok yetenekli bir genç var. Hatta bu tip gençleri çok seviyorum çünkü bu yüksek tahsil yapmış, üniversite bitirmiş ama gönül bu ya, ne yapmış? Ya ben de bu işi yapabilir miyim demiş ve yapmış, başarmış. Yolu açık olsun diyorum. Alperen, bu delikanlı, hoş geldin sevgili genç.
2: Hoş buldum üstadım, sağ ol.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, çok
1: şükür. Hadi bakalım. İsmin Alperen, soy ismin ne?
2: Uzun.
1: Alperen Uzun, ne güzel. Allah ömrün uzun etsin. Eyvallah. İnşallah. Efendim, hangi okulu bitirdin?
2: Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim.
1: Maşallah.
2: Şimdi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde.
1: Maşallah.
2: Türk Müziği Konservatuarı'ndayım.
1: Of of of of, maşallah maşallah. İnşallah seni bize hoca olarak göreceğim yakın zamanda inşallah. Efendim, saza söze de meyil

0: vermiş. Üstelik de aşıklardan türküler söylüyor ustalardan. Efendim şimdi dinleyeceğiz. Kaç doğumlusun?
1: 2000 doğumluyum şimdi.
0: Maşallah maşallah. Allah ömrünü uzun etsin.
1: Eyvallah.
0: Hadi bakalım. Programımızda TRT Türkü dinleyicilerine Alperen'den neler dinliyoruz? Bir türkü şart değil. İki türkü de peş peşe okuyabilirsin.
1: Tamam,
0: Buyurun.
1: ustam okuyayım o zaman peş
0: Buyurun.
1: peşe.

0: Eyvallah delikanlı, ömrün uzun olsun. Al Teren, ismin de güzel, çok güzel. İki türkü dinlettin. Birisi değerli Ustad Reyhani'den, evet. Birisi değerli Ustad Mevlid İsa'dan. Bunlar bizim ustalarımız.
1: Büyük ustalarımız.
0: İddialı bir laf söylüyorum. Belki dinleyen arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Gençler de bundan örnek alsın. Bu iki zatın, Mevlid İsa'nın ve Reyhan'ın bu ülkede, bu bölgede oluşları bizler için, gelecek için bir lütuftur.
1: Evet.
0: Aşıklığın, aşıklığını bilen adamlardı her ikisi de. Ben uzun zaman arkadaşlık ettim ikisiyle de. Zaten Mevlid İhsani benim ustam.
1: Evet.
0: Reyhan'ı da benim ustam canım. 45 yıl beraberlik arkadaşlık yaptık. İş ortaklığı, yurt içi, yurt dışı gezmeler. Bir özverimiz vardı, bir iddiamız vardı. Biz aşığız. Ve biz onlardan öğrendik. Allah rahmet eylesin
1: hepsine. Biz de onlardan ve sizlerden öğreniyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol sana. Evet, bu güzel sesinden. Üstelik de sen bizden daha değişik bir güzellik yapıyorsun. Bağlama çalıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Ne güzel. Ya ben de keşke genç olsaydım, ben de öğrenseydim. Efendim, memnun oldum. Buyurun. Bakalım şimdi ne söylersiniz. Gene iki türkü söyleyebilirsin peş peşe. Fark etmez yani.

0: Çok sağ ol. Allah feyzini artırsın.
1: Eyvallah
0: Delikanlı.
1: usta.
0: İki eser okudun. İkisi de kendine ait olduğunu hissediyorum.
1: Eyvallah.
0: Çok da güzel, güzel dizeler. Sana da bu yakışır. Hani hem ilahiyat okuyorsun, hem şimdi bir müzik okulunda okuyacaksın. Bu yakışır. Daha da ileri yakışır inşallah ileride. Seni tebrik ediyorum. Allah ocağına bağışlasın.
1: Eyvallah sağ ol.
0: Gayet, gayet, gayet güzel. Her şeyinle güzel. Buyur. Yine meydan senin olsun. Söz saz senin olsun bakalım.
1: Bir tane de ustama okuyayım.
0: Buyurun.

0: Eyvallah.
1: Alperen Uzun, teşekkür ettim. Bahtın yolun açık olsun.
0: Ben teşekkür ederim usta.
1: İnşallah bir başka programda gene görüşürüz. İnşallah, nasip kısmet ederim, olursa. Çok beğendim, çok keyif aldım. Allah ömrün uzun etsin, yolun açık etsin. Efendime söyleyeyim. Biz devam ediyoruz programımıza. Diyoruz ki program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Sever Cesur Hanımefendi, Aşık Dili Ne Söyler? Ayrı bir formatta bugün türküler dinledik. Aşık türküler dinledik. Bu delikanlının güzel efendim kalem tutmuş ya, güzel de yazmış. Allah ömrünü uzun etsin. Değişlerinin türkülerini dinledik. Ustalardan söyledi. Efendim programı hazırlayan ve sizlere ulaştıran ben Aşık Nuri Çırağı. Sizlere hayat boyu mutluluk diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Yolunuz, izniniz açık olsun. Programımızı bitirdik ama 2-3-4'lükte

Türküler hayatın ta kendisidir. Sevincimizi ve kederimizi kadim bir sesle yankılatan en samimi dostlarımızdır. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimiz boyunca yurdumuzun değişik yörelerinden derlediğimiz en seçkin eserleri gece ezgilerinde sizlerle buluşturacağız. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Bedra Esel'in derlediği Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Hakan Ünal sizlerle. Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık bastı bizi.

Yücel Paşmakçı'nın Ali Varlı'dan derlediği Doğu Anadolu türküsüyle Gülseren Erdağ sizlerle. Ahırında bu dert beni öldürür. Ey olmaz yaram, dert dert üstüne.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Ragıp Topçu söylüyor. Bir çift turna gördüm durur dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Adnan Ataman'ın Aşık Daimi'den derledi Erzincan türküsüyle Saime Can Türk sizlerle. Gitme turnam gitme, nereden gelirsin? Sen Nazlı Canan'a benzersin.

Hulusi Seven Ayet Erzurum türküsünü Lütfü Ortakale söylüyor. Kara gözler, sürmeli kara gözler. Hiçbir derdim olmasa öldürür kara gözler.

Muzaffer Sarı Sözen'in Cemal Kara Elmas'tan derlediği Eskişehir türküsüyle Kemal Koldaş sizlerle. Kara koyun koyunların beyidir, alaca koyun yüreğimin yağıdır.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere TRT Türkü'den. Efendim Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz bu akşam sazlarıyla bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek isterim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Solist ve sunucu ben Hüseyin Balcı. Sizlere bu akşam birbirinden güzel eserler hazırladık ve sizlere sunmaya çalışacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir yol havasıyla başladık. Kaynak kişi İbrahim Can ve ardından yine Trabzon Akçaabat'tan bir türküyle devam ettik. Çaykara Çaykara dedik. Türkümüzü Ümit Bekizağ, Erkan Ocaklı'dan derlemiş. Ve programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Ankara yöresinden güzel bir türküyle devam edeceğiz. Denize dalmayınca diyeceğiz. Türkümüzü TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Ankara türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Kıbrıs'tan bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Hanaylar yaptırdım diyoruz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Refia Berkalp'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz birbirinden güzel türkülerimizle. Şimdi rotamızı Çorum'a çeviriyoruz. Güzel bir türküyle devam edeceğiz. Ne elmadır ne de nar diyeceğiz türkümüzü. Nida Tüfekçi, Cafer Kaya'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Şimdi Karadeniz'e uzanıyoruz yine. Trabzon'dan, Beşikdüzü'nden bir türküyle geliyoruz. Eser bahar rüzgarı erir dağların karı diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Buyurunuz.

Efendim, Trabzon Beşik Düzü'nden güzel bir türkü sizler için seslendirmiş olduk. Ve yine devam ediyoruz. Trabzon'dayız yine. Hareketli bir türküyle devam edeceğiz. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler diyeceğiz. Türkümüzü Muazzez Çatalbaş, Yusuf Cemal Keskin'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsünden sonra rotamızı Tokat'a çeviriyoruz. Bugün ben bir güzel gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Mustafa Hoşsu İbrahim Karataş'tan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Güzel bir Tokat türküsü seslendirdik sizler için. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Erzincan yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Gurbet elde yadellerin derdini diyeceğiz. Türkümüzü Ali Ekber Çiçek derlemiş. Buyurunuz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz türkü yolculuğumuza. Yine Karadeniz bölgesinden bir eserle sizlere sesleneceğiz. Trabzon Maçka'dan bir türkü. Ben de çok severek okurum bu türküyü. Zaman zaman repertuarıma koyarım böyle. Evet, ne diyeceğiz? Kemençemun telleri zilvane dur, zilvane diyoruz türkümüzü. Cemile Cevher, Ahmet Güler'den derlemiş.

Birbirinden değerli orkestramıza teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum Okey abi. Evet, Karadeniz bölgesinden devam ediyoruz. Şimdi ise kendi memleketim olan Rize'den bir türküyle sizlere sesleneceğim efendim. Ne diyeceğiz? E paçı çeşanuni diyeceğiz. Paçı bizim Karadeniz'de kız çocuklarına derler. O detayı da vermiş olalım size değerli dinleyenlerimiz. Evet, türkümüzü Enis Genç Türk, Emin Yağcı'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, bu güzel türkümüzle de Rize'ye doğru yol almış olduk. Efendim, programımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi yine Karadeniz'den, Trabzon'dan bir türküyle devam edeceğiz. Ne diyeceğiz? Gül Hanım dedikleri kız sen misin sen misin? Türkümüzü Kasım Gürsoy, Gül Hanım Kaya'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum efendim. Değerli orkestramıza, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Evet, okey abi, bakayım sen benden bir türkü istedin ama onu okumadan edemeyeceğiz. Hadi bakalım onu okuyalım. Biraz spontane gelişti. Okey abimizin sevdiği bir türkü, yine Rize yöresinden. Haldoz'un Portikali diyeceğiz. Ben de bu türküyü çok severim. Türkümüzü Cemile Cevher, Refik Kahyaoğlu'ndan derlemiş. Hadi bakalım Umut Ayvaz.

0: teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum Okey abi. Sağ ol, var ol. Sizlerin de ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, programımızın bu akşamda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki biz burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bir saat hemen hemen bir an önce böyle geçti gitti. Sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiğince sizlere türkülerimizi seslendirmeye çalıştık. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramıza kimler vardı, kimler bizlere eşlik etti? Bir kez daha sizler için tekrardan anons edeyim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın, yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ve mikrofonda ben Hüseyin Balcı, sizler için elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim, bir mani olmasa biz bir dahaki programda buralarda olacağız. O zamana değin kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Son olarak ne diyoruz? Akan dereler gibi diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Mehmet Alan, Katip Şadi'den derlemiş. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Efendim kardeşim? Muhabbet. Muhabbet Alanı derleyen, özür diliyorum, Umut Ayvaz beni düzeltti. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Hülya Deniz Güneş, Sivaslıyım. Seher Eli Nazlı Yare türküsünü Gürkan Esra çiftine hediye ediyorum.